0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle de hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi

0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün ilk kampanya yaptı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağırdı. O gün kampanya toplantısı
2: 2026
0: LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
3: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
0: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

her giden yok. Ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melik Gazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle de hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, "Demirtaş, ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün
1: Kayseri Büyükşehir Belediye LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
5: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
7: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
8: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilere yanarken içim. Buz olur kesilirim

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melik Gazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktim neticesinde özellikle de hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, Demirtaş ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağırıp
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
5: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, Demirtaş ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'di. O gün Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağırıp
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
5: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme, ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melik Gazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle de hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, Demirtaş ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün ilk kampeye yaptığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağırıyor.
5: Biz
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
6: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
8: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, Demirtaş ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağırıp
5: Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'ni
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
6: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirler olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, Demirtaş ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün ilk hafta yaptığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise
5: Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
6: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktim neticesinde özellikle de hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktim bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, "Demirtaş, ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise
5: Siyasi partinin var. Gidersiniz orada gerek başkanlığı yaparsınız. Siyasi partiden değil. Hiçbir siyasi parti için. Ben burada bunu veriyorum. Burası gündemindeki maddeleri konuşmak üzere bir araya gelmiş. Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Meclisi.
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
6: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: tövbeler ettim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme, ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktin projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktin Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktin'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktin'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktin neticesinde özellikle de hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktin bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, Demirtaş ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağıran
5: Ben buradan konuşmak
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
6: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
8: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündemi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktin Melik Gazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişme, ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor. Göktim neticesinde özellikle hep bizim millet olarak daha öncesinden bir fikri olan, projesi olan çocuklarımıza imkan oluşturma kapsamında Göktim bir ilaç gibi geldi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Arıkan, "Demirtaş, ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik bir şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde toplumsal uzlaşmamıza, danışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz istenince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi. Çalıksoy ise şunları konuştu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. O gün ilk kampanyası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü meclise çağırdı.
1: 2026 LGS sınavında Kayseri'de 500 tam puan alan 7 öğrenciden birisi olan Zeynep Pınar şunları söyledi.
5: Bu süreçte çok fazla zorlansam da 5'ten beri LGS odaklı olmasam da ders çalıştım. Düzenli ders çalışmaya özen gösterdim. LGS sınavlarına hazırlanırken deneme sınavlarımdaki yanlışlarımı analiz etmeye çok önem gösterdim. Çünkü yanlışlarım benim için başka yerlerde tekrar karşıma çıkabilirdi ve onları da doğru yapma olasılığımı arttırmak için onları çok iyi analiz ettim. Babam benim çok büyük destekçim oldu. Ne zaman zorlansam ya da desteğe ihtiyacım olsam her zaman bana yol gösterdi. Onun için öncelikle ona çok teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda pide fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel fiyatlarda 200 gram somun ekmek 14 TL, 180 gram pide 17 TL oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bir binanın yıkımı esnasında meydana gelen iş kazasında kepçe devrilirken operatör hafif yaralandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca İncesu ilçesi Süksün mahallesine bağlı geniş bir alanda kurulu toplu konut alanı olan Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL değerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada Kayseri dahil 73 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1780 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergül, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazası Kums Mall AVM.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programı hakkında şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olup olmayacağı konusunda adaylığı düşünüyorum, o gün geldiğinde bakarız dedi. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmasına gerek yok, parti içinde mücadele edebilir, buna hiç itirazım olmaz ama parti içinde paralel yapı olmaz diye konuştu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, şüphelilerin kendi aralarındaki yoğun ve mahiyeti anlaşılmayan para transferini deşifre etti. Bir şüphelinin 190 milyon liralık bahis kuponu yaptığı tespit edilirken, raporun sonuç bölümünde derneğin suistimal edilip edilmediğinin titizlikle araştırılması gerektiği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlış yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezi 12'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye Kort Talip Gülleri yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımızın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin final etabının maç programı belli oldu. Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibimiz çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11:00'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Final bileti için Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig'de normal sezon 6 Eylül'de başlayacak ve 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirtti. Çamlı, hedeflerinin sarı-kırmızılı ekibi ait olduğu Süper Lig'e geri taşımak olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan TVF Spor Lisesi erkek voleybol takımı ile bir araya gelerek oyuncuları tebrik etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırısını başlattığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız," dedi. İngiltere'de bir pilot uçuş rotasında kesin dönüşler yaparak gökyüzüne "sıkıldım" yazdı. Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı. Filistin, İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için uluslararası topluma acil hareket etme çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları, Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alacağını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar

0: 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergün her nesil.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programı hakkında şunları söyledi.
9: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldı.
8: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olup olmayacağı konusunda adaylığı düşünüyorum, o gün geldiğinde bakarız dedi. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmasına gerek yok, parti içinde mücadele edebilir, buna hiç itirazım olmaz ama parti içinde paralel yapı olmaz diye konuştu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, şüphelilerin kendi aralarındaki yoğun ve mahiyeti anlaşılmayan para transferini deşifre etti. Bir şüphelinin 190 milyon liralık bahis kuponu yaptığı tespit edilirken, raporun sonuç bölümünde derneğin suistimal edilip edilmediğinin titizlikle araştırılması gerektiği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezi 12'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, DH terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kurt Talip Gülleri yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımızın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin final etabının maç programı belli oldu. Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibimiz çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11:00'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Final bileti için Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig'de normal sezon 6 Eylül'de başlayacak ve 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirtti. Çamlı, hedeflerinin sarı kırmızılı ekibi ait olduğu Süper Lig'e geri taşımak olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan TVF Spor Lisesi erkek voleybol takımı ile bir araya gelerek oyuncuları tebrik etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
12: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
13: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2008 yılına gideceğiz.

Ocak 2008. Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın askeri servis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 24 Ocak 2008. Gaziantep'te El-Kaide'ye yönelik 13 saat süren operasyonda ikisi ölü 25 militan ele geçirildi. Bu operasyonlarda bir polis memuru şehit oldu. 27 Ocak 2008. İstanbul Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin Kütahya'da raydan çıkması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

31 Ocak 2008. Sabah 09.45 civarında İstanbul'da ruhsatsız bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. 70'e yakın kişi yaralandı, 25 kişi hayatını kaybetti. 2 Şubat 2008. Anıtkabir'de toplanılarak yüz binlerin katılımıyla Cumhuriyet mitingi yapıldı. 21 Şubat 2008. TSK, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon başlattı. 240 PKK militanı öldürüldü, 27 askerimiz şehit oldu. 27 Şubat 2008. CHP, DSP milletvekilleriyle Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Türkiye'de başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

10 Mart 2008. Oyuncu ve yönetmen Kenan Pars hayatını kaybetti. 14 Mart 2008. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 31 Mart 2008. Pippa Baca isimli İtalyan gezgin, Gebze'de tecavüz edilerek öldürüldü.

3 Nisan 2008. Lefkoşa'yı ve Kıbrıs'ı birbirinden 45 yıldır ayıran Lokmacı sınır kapısı açıldı. 13-20 Nisan 2008. 2008 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlendi. Yarışı İspanyol David Garcia kazandı. 14 Nisan 2008. Eurovision'a Mor ve Ötesi grubunun Türkçe Deli adlı şarkısıyla katılan Türkiye, yarışmayı 138 puanla 7. olarak bitirdi. 10 Mayıs 2008. Galatasaray 17. şampiyonluğunu ilan etti.

13 Mayıs 2008. İngiltere Kraliçesi Elizabeth resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 19 Mayıs 2008. Kamu alanlarında ve kapalı alanlarda tütün içme yasağı yürürlüğe girdi. 31 Mayıs 2008. TürkSat 3A uydusu son dakika arızası nedeniyle ertelendi. 5 Haziran 2008. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getirecek anayasa değişikliğini 2'ye karşı 9 oyla iptal ederek yürürlüğe

27 Temmuz 2008. İstanbul'un Güngören ilçesinde PKK tarafından bir çöp konteynerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı. 30 Temmuz 2008. Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma istemini gereken 7 oy sağlanamadığı için davayı reddetti. Dava 4,5 ay önce başlatılmıştı. 1 Ağustos 2008. Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar kasabasında özel bir vakfın yaptığı 3 katlı kaçak din eğitimi veren öğrenci yurdu saat 03.45'te LPG gazı sızıntısından dolayı çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

28 Ağustos 2008. Yazar ve şair İlhan Berk hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2008. Kırıkkale'deki MKE barut fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Ekim 2008. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK tarafından ağır silahlarla saldırı yapıldı. 15 Ekim 2008. Yazar ve şair Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatını kaybetti. 1 Aralık 2008. Devrimci Karargah örgütü tarafından AK Parti İl Başkanlığı'na gönderilen bombalı bir paket, X-ray cihazının ikinci geçişi sırasında patladı. Saldırıda 5'i polis, 12 kişi yaralandı. Yaralanan polislerden Hüsnü Uyan, 29 Aralık 2008'de hayatını kaybetti.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrolün fiyatı ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Efendim, Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak anılırken şimdi tarımı ve hayvancılığın da merkezi olma yönünde el ele gönül gönüle ilerlemeye devam ediyor. O anlayış içerisinde de yeşil hisarımız ayçiçeği ve yanına ekliyorum Kayseri'yle anılan önemli ilçelerimizden birileri. Ama bunun yanında turizm de maşallah aldı başını gidiyor. Tutturdu bir Erdemli Vadisi, tutturdu bir Soğanlı Vadisi. Başkanım oranın yolu ne zaman yapılacak diyor. Sultan Sazlığı'nın ucundan tutuyor. Bir tarafı Yahyalı, bir tarafı Develi, bir tarafı İncesu ve Yeşilhisar. Ama hepsi all together. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
3: İlçemizi biliyorsun, tarım ilçesi diyoruz. Tarımın parçasında da en kıymetli ürünlerden biri kayısımız. Onu da birlikte paylaşalım diye Kayseri Meclisimize getirdik. Burada ikram ettik. Gerçekten sağ olsun. Tüm ilçelere kollarını uzatıyor. Tarımına da, turizmine de, asfaltına da, parkesine de. Bu sene inşallah doğanımızda yapacağız. Programladık başkanım. Kayısımızda ikram ettik. Tüm afiyet olsun diyorum meclis üyelerimize, Kayseri'mize tanıtalım amaçlı getirdik. İnşallah buyursunlar. İlçemizde de her zaman için kayısımız bol. Bu sene elhamdülillah, geçen sene belki soğuk almasından dolayı birçok meyveyi tadamamıştık. Bu sene hepsi bol bol ikram ediyoruz. İnşallah ticaret erbabına da bol kazançlar diliyorum.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz 25 kişi gözaltına alınmış olabilir ama biz şunu istiyoruz, artık sonuç odaklı gitmek istiyorum. Yani bunun bir suikast olduğunu artık 25 Mart 2009 tarihinde benim oğlum dünyaya gelmişti. Ben İncesu'da seçim çalışmalarındaydım, yerel seçimlerde ve benim oğlum bugün 17 yaşını bitirdi. Yani bir jenerasyonun geleceğini çaldılar. Gençlerimizin, teminatımız olan gençlerimizin geleceğini çaldılar ve kamuoyu vicdanının rahatlaması noktasında artık milletimize bir cevap vermeleri gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. U20, U16 ve U14 Türkiye şampiyonalarına giden 5 atletizm sporcusu Kayseri'ye 9 madalyayla döndü. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan erkek şahısla kadın şahıs 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen din görevlileri arası ezanı güzel okuma yarışması birincisi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gökçen oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 12 Temmuz 2026 saat 18 ile 13 Temmuz 2026 saat 6 saatler arasında yapılan ölçümlerde Pınarbaşı ilçesinde sıcaklıklar 4.2 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil. Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programı hakkında şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olup olmayacağı konusunda adaylığı düşünüyorum, o gün geldiğinde bakarız dedi. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmasına gerek yok, parti içinde mücadele edebilir, buna hiç itirazım olmaz ama parti içinde paralel yapı olmaz diye konuştu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, şüphelilerin kendi aralarındaki yoğun ve mahiyeti anlaşılmayan para transferini deşifre etti. Bir şüphelinin 190 milyon liralık bahis kuponu yaptığı tespit edilirken, raporun sonuç bölümünde derneğin suistimal edilip edilmediğinin titizlikle araştırılması gerektiği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlış yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezi 12'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, DH terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kort Talip Gülleri yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımızın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin final etabının maç programı belli oldu. Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibimiz çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11:00'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Final bileti için Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig'de normal sezon 6 Eylül'de başlayacak ve 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirtti. Çamlı, hedeflerinin sarı-kırmızılı ekibi ait olduğu Süper Lig'e geri taşımaktadır. yapmak olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan TVF Spor Lisesi erkek voleybol takımı ile bir araya gelerek oyuncuları tebrik etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Cüneyt Bey'i konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı öncesi dönemdeki hakimi, Türkmen Ömeroğulları ailesinden Cüneyt Bey, Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerinde adından sıkça söz ettirmiş bir isimdir. Onun yaşamı, Kayseri'nin siyasi ve askeri tarihiyle doğrudan iç içe geçmiştir. İlk defa 1378 yılında kayıtlara geçen Cüneyt Bey, Eretnalıların 3. hükümdarı Alaaddin Ali Bey'in Kadı Burhanettin'i vezirliğe tayin ettiği dönemde ordunun Kayseri'den sefere çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 1379 yılında Erzincan'ı ele geçirme seferine katılmış ancak Akkoyunlular karşısında mağlup olarak esir düşmüştür. Sonrasında bu esaretten kurtularak Kayseri valiliğine atanmış ve şehrin yönetimini elinde tutmuştur. 1380 yılında Alaaddin Ali Bey'in vefatı çocuk yaşta tahta geçen 2. Mehmet Bey döneminde Cüneyd'in konumunu karmaşık hale getirmiştir. Kadı Burhanettin merkezi idareye karşı isyan etmeye başlayan Cüneyd'i bastırmayı denemiş ancak Cüneyd'in sığındığı ve tahkim ettiği Kızılırmak kenarındaki kaleyi ele geçirememiştir. Bu kale halk arasında Harsanız Kalesi olarak anılmakta ve Kayseri'nin Felahiye ilçesi yakınlarında yüksek kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Cüneyt Bey cesareti ve cüretkar tavırlarıyla çevresindeki Moğol ve Türkmen grupları üzerinde etkili olmuş, Kadı Burhanettin'in defalarca müdahalesine rağmen Kayseri ve çevresinde etkisini sürdürmüştür. 1383 ve 1384 yıllarında Kadı Burhanettin ordular gönderip Kayseri'yi taarruz etse de Cüneyd'in müdafası ve çevresindeki işbirliği sayesinde şehri tam anlamıyla ele geçirememiştir. Hatta komşu Karamanoğulları ile işbirliği yaparak Berakut Kalesi'ni almaya teşebbüs etmiştir. Ancak başarısız olup esir düşmüş, sonrasında serbest bırakılmıştır. Cüneyd'in Kayseri'deki hareketleri halk arasında huzursuzluğa sebep olmuş, hacı kafileleri ve Moğol oymakları üzerinde yağma ve tahriplere girişmiştir. Kadı Burhanettin defalarca büyük ordular hazırlayarak Kayseri'ye yürümüş, surları kuşatmış, mancınık ve merdivenlerle hücumlar yapmış ancak başka cephelerde oluşan tehditler nedeniyle işleri ertelemek zorunda kalmıştır. 1385 yılında Cüneyt sonunda iç kaleden teslim olmuş, şehre büyük bir harpsiz düzen getirilmiştir. Kadı Burhanettin şehrin güvenliğini sağlamış, askeri tedbirler almış ve halkın can ve mal emniyetini temin etmiştir. Ancak Cüneyt fırsatını bulduğunda tekrar kaçmış, Karamanoğulları ve Memluklular ile işbirliği yaparak Kayseri ve çevresinde karmaşaya sebep olmuştur. 1388 ve 1389 yıllarında Kadı Burhanettin Cüneyt bir kez daha muhasara etmiş, Develi Kalesi'ne sığınan Cüneyd'i kuşatmış ve nihayet teslim almıştır. Kayseri'ye getirilen Cüneyt, suçluların bağışlanmasına ve hilat giydirilmesine rağmen yakınlarını bırakıp kaçmayı başarmıştır. Bundan sonra Cüneyt Bey'in akıbeti tarihi kayıtlarda kaybolmuş, şehrin yönetimi Kadı Burhanettin'in yeğeni Şeyh Müeyyed'e bırakılmıştır. Cüneyt Bey'in hayatı, Kayseri'nin Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerindeki siyasi karmaşasını, Türkmen-Moğol ilişkilerini ve şehirdeki mücadeleleri gözler önüne seren bir örnek teşkil eder. Onun cesur ve cüretkar karakteri hem bir vali hem de bağımsız bir güç olarak Kayseri tarihine damgasını vurmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırısını başlattığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız," dedi. İngiltere'de bir pilot uçuş rotasında kesin dönüşler yaparak gökyüzüne "sıkıldım" yazdı. Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı. Filistin, İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için uluslararası topluma acil hareket etme çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alacağını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrolün fiyatı ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.

0: açtı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte 12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238 bin 850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün: dolar 47,04, euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiyokos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Efendim, Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak anılırken şimdi tarımı ve hayvancılığın da merkezi olma yönünde el ele gönül gönüle ilerlemeye devam ediyor. O anlayış içerisinde de yeşil hisarımız ayçiçeği ve yanına ekliyorum Kayseri'yle anılan önemli ilçelerimizden birileri. Ama bunun yanında turizm de maşallah aldı başını gidiyor. Tutturdu bir Erdemli Vadisi, tutturdu bir Soğanlı Vadisi. Başkanım oranın yolu ne zaman yapılacak diyor. Sultan Sazlığı'nın ucundan tutuyor. Bir tarafı Yahyalı, bir tarafı Develi, bir tarafı İncesu ve Yeşilhisar. Ama hepsi all together. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
3: İlçemizi biliyorsun, tarım ilçesi diyoruz. Tarımın parçasında da en kıymetli ürünlerden biri kayısımız. Onu da birlikte paylaşalım diye Kayseri Meclisimize getirdik. Burada ikram ettik. Gerçekten sağ olsun. Tüm ilçelere kollarını uzatıyor. Tarımına da, turizmine de, asfaltına da, parkesine de. Bu sene inşallah Doğanlı'mızda yapacağız. Programladık başkanım. Ya kayısımızda ikram ettik. Tüm afiyet olsun diyorum meclis üyelerimize, Kayseri'mize tanıtalım amaçlı getirdik. İnşallah buyursunlar. İlçemizde de her zaman için kayısımız bol. Bu sene elhamdülillah, geçen sene belki soğuk almasından dolayı birçok meyveyi tadamamıştık. Bu sene hepsi bol bol ikram ediyoruz. İnşallah ticaret erbabına da bol kazançlar diliyorum.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz 25 kişi gözaltına alınmış olabilir ama biz şunu istiyoruz, artık sonuç odaklı gitmek istiyorum. Yani bunun bir suikast olduğunu artık 25 Mart 2009 tarihinde benim oğlum dünyaya gelmişti. Ben İncesu'da seçim çalışmalarındaydım, yerel seçimlerde ve benim oğlum bugün 17 yaşını bitirdi. Yani bir jenerasyonun geleceğini çaldılar. Gençlerimizin, teminatımız olan gençlerimizin geleceğini çaldılar ve kamuoyu vicdanının rahatlaması noktasında artık milletimize bir cevap vermeleri gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. U20, U16 ve U14 Türkiye şampiyonalarına giden 5 atletizm sporcusu Kayseri'ye 9 madalyayla döndü. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan erkek şahısla kadın şahıs 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen din görevlileri arası ezanı güzel okuma yarışması birincisi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gökçen oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 12 Temmuz 2026 saat 18 ile 13 Temmuz 2026 saat 6 saatler arasında yapılan ölçümlerde Pınarbaşı ilçesinde sıcaklıklar 4.2 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergül her nesil. Her nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Ergül her nesil.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğulbey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta, hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyubiye, Halfeti ve Hilman ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır dedi. Ahbap soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4-7 düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'inde bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, anayasa çalışmalarımıza ilişkin kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesine düzenlenen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, PYD ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imalat sanayisine yönelik açıkladığı yeni kredilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımızın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin final etabının maç programı belli oldu. Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibimiz çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11:00'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Final bileti için Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig'de normal sezon 6 Eylül'de başlayacak ve 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirtti. Çamlı, hedeflerinin sarı-kırmızılı ekibi ait olduğu Süper Lig'e geri taşımak olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan TVF Spor Lisesi erkek voleybol takımı ile bir araya gelerek oyuncuları tebrik etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radarın rotası.
3: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırısını başlattığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız," dedi. İngiltere'de bir pilot uçuş rotasında kesin dönüşler yaparak gökyüzüne sıkıldım yazdı. Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı. Filistin, İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için uluslararası topluma acil hareket etme çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları, Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alacağını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrolün fiyatı ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte 12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,5.

0: 0,04, euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33 Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07 Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65 Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12 Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83
0: Nöbetçi Eczaneler Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Efendim Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak anılırken şimdi tarımı ve hayvancılığın da merkezi olma yönünde el ele gönül gönüle ilerlemeye devam ediyor. O anlaş içerisinde de yeşil hisarımız ayçiçeği ve yanına ekliyorum Kayseri'yle anılan önemli ilçelerimizden birileri. Ama bunun yanında turizm de maşallah aldı başını gidiyor. Tutturdu bir Erdemli Vadisi, tutturdu bir Soğanlı Vadisi. Başkanım oranın yolu ne zaman yapılacak diyor. Sultan Sazlığı'nın ucundan tutuyor. Bir tarafı Yahyalı, bir tarafı Develi, bir tarafı İncesu ve Yeşilhisar. Ama hepsi all together. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet.
2: Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
4: İlçemizi biliyorsun tarım ilçesi diyoruz. Tarımın parçasında da en kıymetli ürünlerden biri kayısımız. Onu da birlikte paylaşalım diye Kayseri Meclisimize getirdik. Burada ikram ettik. Gerçekten sağ olsun. Tüm ilçelere kollarını uzatıyor. Tarımına da, turizmine de, asfaltına da, parkesine de. Bu sene inşallah Doğanlı'mızda yapacağız. Programladık başkanım. Kayısımızda ikram ettik. Tüm afiyet olsun. Diyorum meclis üyelerimize, Kayseri'mize tanıtalım amaçlı getirdik. İnşallah buyursunlar. İlçemizde de her zaman için kayısımız bol. Bu sene elhamdülillah geçen sene belki soğuk almasından dolayı birçok meyveyi tadamamıştık. Bu sene hepsi bol bol ikram ediyoruz. İnşallah ticaret erbabına da bol kazançlar diliyorum.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Biz 25 kişi gözaltına alınmış olabilir ama biz şunu istiyoruz, artık sonuç odaklı gitmek istiyorum. Yani bunun bir suikast olduğunu artık 25 Mart 2009 tarihinde benim oğlum dünyaya gelmişti. Ben İncesu'da seçim çalışmalarındaydım, yerel seçimlerde ve benim oğlum bugün 17 yaşını bitirdi. Yani bir jenerasyonun geleceğini çaldılar. Gençlerimizin, teminatımız olan gençlerimizin geleceğini çaldılar ve kamuoyu vicdanının rahatlaması noktasında artık milletimize bir cevap vermeleri gerekiyor.
2: Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. U20, U16 ve U14 Türkiye şampiyonalarına giden 5 atletizm sporcusu Kayseri'ye 9 madalyayla döndü. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan erkek şahısla kadın şahıs 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen din görevlileri arası ezanı güzel okuma yarışması birincisi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gökçen oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 12 Temmuz 2026 saat 18 ile 13 Temmuz 2026 saat 6 saatler arasında yapılan ölçümlerde Pınarbaşı ilçesinde sıcaklıklar 4.2 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bülten de görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergül her nesil.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
11: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta, hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyubiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır dedi. Ahbap soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 yerde düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'inde bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, anayasa çalışmalarımıza ilişkin kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesine düzenlenen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, PYD ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imalat sanayisine yönelik açıkladığı yeni kredilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımızın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin final etabının maç programı belli oldu. Çin'in Macao Özel İdare Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibimiz çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11.00'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Final bileti için Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig'de normal sezon 6 Eylül'de başlayacak ve 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirtti. Çamlı, hedeflerinin sarı-kırmızılı ekibi ait olduğu Süper Lig'e geri taşımak olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan TVF Spor Lisesi erkek voleybol takımı ile bir araya gelerek oyuncuları tebrik etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz derken, bu sıcak günde böyle serin stüdyomuzda çok keyifli bir yayın sizi bekliyor. Neden? Çünkü konumuz fotoğraf çekimleri. Yani günlük hayatımızda elimiz kolumuz olan telefonların daha profesyonel makinalarla çekilmiş harika sanat eserlerine dönmüş halleri için çok özel bir konuğum var. Sevgili Ezgi Kahraman bizlerle. Kendisi fotoğraf sanatçısı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ezgi haliyle birazcık heyecanlı. Onun heyecanını birazdan atacağız. Sorularınızı da yönelttikçe, kendi işinden bahsettikçe kendini çok daha iyi hissedeceksin her şeyden önce. Enerjini çok sevdim. Bir organizasyonda karşılaştık biliyorsun.
2: Evet.
1: Ben enerjiye çok inanan bir insanım ve oradaki işin, zaten işine dört elle profesyonel bir şekilde yaklaşıyordun. O beni çok etkiledi. Bir de organizasyon yapan arkadaşına destek olmak için alakan olmayan şeylerle de uğraşıp, hani o nasıl diyeyim, özgüven mi dersiniz adına, yoksa arkadaşına destek mi dersin, her şeyin ucundan tutup güzel olması adına o gösterdiğin çaba beni çok etkiledi açıkçası.
2: Evet.
1: Hemen dedim salı günü bir program yapmalıyız. Öyle, sen de geldin, ayaklarına sağlık, hoş geldin.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Nasıl hissediyorsun şu an?
2: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada işimi ve kendimi anlatabilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Size de teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, ayaklarına sağlık. Çok keyifli bir yayın olacak. Şunun garantisini veriyoruz sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte. Yayının nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Süreye bitti anonsunu verdiğimde Merve'den bir 10 dakika, bir 15 dakika diye konuşmalarımıza da maruz kalacaksın. Böyle bir durum var. Şimdi konuklarımız ilk oturduklarında masaya birazcık daha ortamı ısınmaları adına kendilerinden bahsetmelerini isteriz. Ezgi Kahraman kimdir diyerek başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Hadi bakalım.
2: Ben Ezgi Kahraman, 25 yaşındayım. Grafik tasarım mezunuyum. Aktif olarak fotoğraf ve video kurgularıyla ilgileniyorum. Bu meslek normal şartlarda işte insanların fotoğraf, bir tuşa basıyorsun, çekiyorsun dediği bir şey gibi görünüyor. Ama benim için öyle değil. Düğün, nişan, isteme, kına, doğum günü, mezuniyet, insanların en özel anlarını unutulmaz bir şekilde kaydetmek beni çok mutlu ediyor. İşimi çok seviyorum.
1: Anı ölümsüzleştirmek kelimesi tam anlamıyla senin yaptığın iş değil mi?
2: Evet.
1: Harika, çok güzel. Peki kendini çok güzel bir şekilde özetledin aslında kim olduğunu. Çok da genç bir hanımefendisin her şeyden önce. 23-24 yaşlarındayken böyle bir profesyonel işe girip kendi hayatını kazanmak adına bir adım atmış olmanı da tebrik ediyorum öncelikle.
2: Teşekkür ederim.
1: Hani TikTok'ta yayın da açabilirdin ama mesleğini yapmayı tercih ettin. Tebrik ediyorum sana.
2: Teşekkürler.
1: İlk profesyonel olarak para kazandığın işin neydi, hatırlıyor musun?
2: Fotoğraf alanı dışında ben birçok sektörde çalıştım.
1: Hı hı.
2: Grafikerlik yaptım mezun olduktan sonra.
1: Ajanslarda da denedin çalıştım aslında.
2: Evet, pek benlik bir şey değil. Biraz sabit kalıyorsun ve sürekli aynı şeyleri yapıyorsun.
1: O hareketli olacaksın,
2: evet,
1: sen.
2: Evet, kesinlikle.
1: Sandalyeye bağımlı kalmayacaksın.
2: Evet, ya benim hareket etmem lazım. O enerjik bir şekilde bir günümü yönetmem lazım. Sabit bir iş, benlik bir şey değil. Fotoğraf alanında da yaklaşık 3-4 sene önce çok iyi biriyle çalışma şansı
1: yumurtada
2: buldum.
1: Hakikaten yumurtayken daha yani, portakalda vitaminken, 19-20 yaşlarından bahsediyoruz.
2: Evet.
1: O kadar çabuk atılmışsın ki aslında çalışma hayatının içerisine.
2: Biraz öyle.
1: Harika,
2: oldu.
1: Çok güzel. bundan bir 4-5 sene önce dedin.
2: Evet. Çok işinde çok iyi biriyle çalışma şansı buldum. Ha. Gerçekten şanslı benim için. Kendimi de çok şanslı biri olarak nitelendirebilirim.
1: Sizin de buradan söyleyebilirsin. Selam göndeririz istersen.
2: Enes Anılkaya'yla çalışma fırsatı buldum. Kendisi bana birçok şeyi öğretti. Teşekkür ediyorum kendisine.
1: Harika.
2: Yaklaşık olarak 2-3 yıl kadar onunla beraber çalıştık. İşi öğrendim. İlk adımlarımı onunla beraber attım ve unutulmaz bir şeydi benim için.
1: Ne kadar güzel. Yani birinin seni desteklemesi ve senin şu an kendi mesleğinin içerisinde kendi işini yapıyorken hala onu anıp evet. ona teşekkür sunuyor olman aslında hani unuttuğumuz değerlerden bunları duymak da gerçekten çok mutluluk verici oldu.
2: Evet. Yani her şeyi ondan öğrendim. Çünkü onun emeklerini es geçemem. Enes'ten sonra artık belli nedenlerden dolayı iş ve yollarımızı ayırmak zorunda kaldık.
1: Hı hı.
2: Enes'ten sonra yaklaşık 3-4 ay boyunca fotoğrafla hiç ilgilenmedim. Birazcık rahatsızlıklarım vardı, ilgilenemedim. Hmm. Sonrasında daha da üst seviyede biriyle tanışma şansı buldum.
1: Ay maşallah şansı da var yani. Biri gidiyor, biri geliyor. Çok iyi.
2: Kesinlikle öyle. Umut Süllü. Umut abiye de çok teşekkür ediyorum. Umut abiyle çalışırken Enes'te öğrendiğim her şeyi en baştan öğretti bana. Şimdi fotoğrafçılarda şöyle bir şey vardır. Herkesin tarzı farklı.
1: Hmm.
2: Şimdi Enes daha slow çeker, başka biri daha hareketli çeker. Ben daha enerjik bir şeyler yaparım. Tüm fotoğrafçıların tarzı farklı.
1: Herkes imzasını bırakıyor yani çektiği aynen fotoğraf öyle. Tarzına. Harika.
2: Evet, şimdi başka biriyle çalışınca onun tarzını öğrenmek birazcık beni yordu. Ama kendisi de bana çok destek oldu. Birçok şeyi tekrar öğrendim ve kendime bir şeyler ekledim. Hani şu anki konumumda ikisinin de çok büyük emeği var. İkisi de beni çok destekledi. Umut abiyle de sağlık sorunlarından dolayı ayrılmak zorunda kaldık.
1: Senin sağlık sorunların
2: benim.
1: Mı?
2: Benim. Çok yoğun çalışıyorduk.
1: Halihazırda devam eden bir rahatsızlığın yok,
2: yok
1: değil mi?
2: Yok.
1: Rahatsızlık
2: şu anlık
1: deyince iyiyim. İnsanın aklına güzel şeyler gelmiyor.
2: Hayır,
1: adını
2: hayır,
1: da etmek istemediğim şeyler
2: iyiyim.
1: Var. İyisin ama.
2: Çok
1: sağlık
2: iyiyim.
1: Problemlerin yok.
2: Yani.
1: Şu an kendi iş temponun içerisinde
2: evet.
1: harika bir adım attın.
2: Evet.
1: Kaç yıldır kendi ayaklarınla, kendi isminle devam ediyorsun? Ki bir Instagram sayfan da var. Paylaşalım mı buradan?
2: Paylaşalım tabii ki. Gizli Stüdyo olarak kendi ismimle bir firma kurdum. Yaklaşık 5 ay oldu sanırım. Gizli ile başlayalı. Bu noktada da benim çok büyük bir destekçim Nurgül Özdemir, My Party House'un sahibi. Nurgül bana dedi ki ben...
1: Programda ürün yerleştirme.
2: Herkese teşekkür ediyoruz.
1: Vardır evet. Ne kadar güzel ama yoluna çok güzel insanlar
2: evet.
1: çıkmış.
2: Kesinlikle öyle. Herkes beni destekledi, elimden tuttu, bir noktaya getirdi. Ve ben de onlara olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Nurgül bir gün dedi ki ben burayı alıyorum ve sen de ekipmanlarını alıyorsun. Biz seninle bu işe başlıyoruz.
1: Hayda maşallah süper.
2: Bu işi yapmak istiyor musun dedi. Dedim ki evet istiyorum. Fotoğraf makinesi gördüğümde benim içim gidiyor. Hani bu şekilde bir konuşma oldu. Tamam dedi hemen alıyorsun. Ben de burayı alıyorum ve başlıyoruz. Ben senden başkasını istemiyorum. O şekilde Nurgül'le beraber salonda çekimlere başlamış oldum.
1: Harika, çok güzel. Anladığım kadarıyla insan ilişkilerin de çok kuvvetli.
2: Evet.
1: Şimdi senin yaptığın işte tamam işini harika yapman çok önemli ama iş bağlantısı aşamasında yani kilit isimler lazım sana biraz.
2: Evet.
1: Bir de iyi bir iş çıkarman lazım ki biliyorsun iyi yapılan iş bir kişiye, kötü yapılan hı-hı. iş 10 kişiye aktarılır.
2: Kesinlikle
1: böyle bir
2: öyle.
1: Reklam sistemi var. Şimdi sana güvenen bir insan olmuş. Sen de o güvenen insanların güveni boşa gitmesin diye yapabileceğinin çok daha üst seviyesinde işler çıkarmaya çalışıyorsundur hı-hı. eminim. Şimdi iki tane isim saydın. Her ikisinde birinin slow tarzda, bir diğeri hareketli çekmeyi sever. Sen kendi tekniğini bulman için o arayışın içerisinde ne kadar bir süre geçti ve bir dışarıdan göz olarak o kamerada bakıyorsun değil mi oradan mesela?
2: Hı-hı.
1: Yani herkes şu kareyi çekebilir.
2: Evet.
1: Ama ben farklı bakarım. Sen farklı bakarsın. Sen niye dikkat ediyorsun mesela?
2: Estetik görmek çok önemli. Şimdi benim üniversitemde de böyleydi. Bize fotoğraf dersleri de verildi ve tasarım anlatıldı bize. Yani neyi nereden bakmak gerekiyor, hangi açıdan daha estetik durur. Kendi bakışınla yorumlaman çok önemli orada. Yani ben sizi görüyorum sağdan soldan ya da farklı bir şekilde. Arkamızda işte dekorlar var
1: evet,
2: örnek veriyorum.
1: Evet.
2: O dekorları daha blurlu bir şekilde çıkarmak benim bakış açımda yani o çok fark ediyor. Benim stabil bir tarzım şu anlık yok. her önüme gelen çiftte farklı bir kurgu. Yani o an o çifti görüyorum nişan çekiminde. Hı hı. Enerjileri çok hoşuma gidiyor, çift çok güzel oluyor. Anlık olarak hemen kafamda bir şey canlanıyor. Diyorum ki ben bunlara bu şekilde bir şey çekeceğim. Belli başlı bir düzen var klip çekiminde. Ama her çiftte ekstra daha ne katabilirim, ne farklı yapabilirim, nasıl güzel bir şey çıkabiliri zorluyorum. Kendi kapasitemi zorlayarak aslında çok güzel şeyler çıkartıyor.
1: Çok güzel şeyler çıkarıyorsun zaten. Yayın öncesi sen fotoğraflarını paylaştığın zaman sevgili evet. yönetmenim Merve Eser söyledi ki harika kareler var. Sana şimdi göstermeyeceğim. Yayın esnasında göreceksin ve Merve'nin favori fotoğraflarını ara ara sizler de ekranları başında olanlar sayfamızdan takip edebilirler. Çok güzel kareler var. Ben bir de arkadaş ortamında tabii ki hepimiz bir aslında bir fotoğrafçıyız kendi çapımızda. Kimimiz diyoruz ki benim sağ tarafımdan çok iyi çıkarım. Kimi diyor sol tarafımdan iyi çıkarım. Kimi der karşıdan çok iyi çıkarım falan. Bize böyle harika tüyolar vereceğin anlar da olsun istiyorum. Az önce de ekrana, az önce verdiğim fotoğrafları verebilir misin Merveciğim? Mesela ben senin fotoğraflarında böyle bir tarz var mı bilmiyorum ama dinamik bir hal, yaşayan fotoğraflar görüyorum.
2: Evet.
1: Ben poz verilen fotoğrafları değil de mesela biz her yayın sonrası Merveciğim başına geçer, kameranın başına geçer mesela. Fotoğraf çekeriz. Oradaki tüyoyu verirsem şimdi acaba doğal davranır mısın diye düşünüyorum ama söyleyeceğim. Konumuz bu. Masanın başına oturduğumuzda önce birkaç tane haberli fotoğraf çekeriz. Sonrasında ben konuğuma bir sorular yöneltirim. Biz konuşurken o aralarda fotoğraf çekmeye başlar Merve. Ve her zaman için hoşumuza giden canlı, doğal, yaşayan fotoğraflar orada çıkar.
2: Evet.
1: Senin de bakış açın bu mu acaba?
2: Ya buna da dikkat
1: onları
2: ediyorum.
1: Görüyorum.
2: Anlık olarak şimdi çift çok gergin oluyor, heyecanlı oluyorlar. Onları pozlandırdığımda bu heyecanları hemen geçmiyor. Birazcık sakinleştirmeye çalışıyorum. Anlık olarak o heyecanlarını, birbirlerine olan o gülümsemelerini de çekiyorum.
1: Bu kare de çok güzel. Yılın nişanı diye ellerinde çok hoş bir görsel var. Bu senin yanında taşıdığın bir görsel mi?
2: Bu
1: böyle materyallerde taşıyor musun yanında mesela?
2: Bu salonumuzda olan bir gazete. Bunu çiftimiz getirmişti. Sonrasında bize hediye etti burada kullanmamız
1: çok
2: için.
1: Çok şık bir detay değil mi Merveciğim? Gerçekten çok güzel bir kare olmuş. Yalnız elbisesi falan da çok hoş hanımefendinin.
2: Evet.
1: Tam bir bütün yani. Onun siyah beyaz çekilmesi de bence çok tatlı bir detay olmuş. Vizyon böyle bir şey galiba değil mi? Bence bu
2: evet.
1: Genç yaşına rağmen sende çok aktif bir şekilde var. Şimdi sen her türlü organizasyon çekimi yapıyorsun. Değil mi? Bu bir gerçek. En keyif aldıkların hangisi oluyor mesela? Hepsinde böyle hopluya zıplaya gidiyorsundur ama bir bebek çekimi atıyorum. Bebek doğdu da biliyorsun özel kabukların içerisine koyuyorlar küçük yataklar falan. Onları da yapıyor musun konseptli
2: onları
1: çekimler?
2: Onları yapmıyorum yani yapamıyorum. Onların farklı bir eğitimi var. Herkes öyle bebek çekemiyor çünkü bebekler daha çok küçük oluyor. 15 günlükken çekiliyor onlar.
1: Abi tırtıl gibi falan yapıyorlar.
2: Evet.
1: Acayip sarıyorlar o bebeği uyutmak için değil mi? Farklı bir eğitim
2: evet.
1: şey lazım yani.
2: Çok istiyorum. Yani bu mesleğe başlarken ilk hedefimin bebek fotoğrafçılığıydı. Bebekleri çok severim. O bebeklerin o ilk kanlarını resmetmek, onu kaydetmek o kadar heyecan veriyordu ki bana. Henüz deneyimleyemedim ama ileride umarım.
1: Burada sözünü ver. Ne zaman şeyi alacaksın, odağını alıp yapmaya karar vereceksin?
2: En kısa zamanda.
1: En kısa zamanda. Biz zaman severiz genelde. Bir sene falan diyelim. Bir sene içerisinde bunun adına bir aksiyon alsam mesela.
2: Bir seneden daha kısa sürer.
1: Vay tamam çok güzel. İyi ki süre vermek istemedin yani. Harika. Peki organizasyon aşamasında bazı insanlar fotoğraf çekimlerinde fiyatlardan çok ürküyorlar. Bana gelen mesajlar genelde insanların kaygıları galiba bu fiyat organizasyon anlamında değil mi ya? Gerçekten çok ciddi kaygıları var. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı? Hepimiz fotoğraf çekimi yaptırmak istiyoruz. Hepimiz böyle bir klip çekiminde gibi enteresan isteklerde bulunuyoruz. Rakamlar ne boyutlarda? Herkesin kesesine, bütçesine uygun alternatifler var mı?
2: Tabii ki var. Yani şöyle, çok yüksek fiyatlara çalışan fotoğrafçılar da var. Sektör öyle bir şey ki çünkü herkesin sunduğu şey çok farklı oluyor. Aslında bir 3 dakikalık bir klip ya da 40 saniyelik bir reels videosu ya da 50-60 tane fotoğrafla olmuyor. Şimdi 10 senedir bu sektörde olan insanlar tabii ki daha farklı bir fiyat veriyorlar. Çünkü onlarla çekime gidildiğinde ekstra bir rahatlık geliyor insanlara, oradaki çiftlere.
1: Güven duygusu.
2: Evet. Yani ben
1: bir
2: daha...
1: de isim yapmışlık oluyor.
2: Evet, evet, evet, öyle. Şimdi ben daha yeniyim aslında. Benim fiyatlarım gayet ortalama. Ortalama fiyatlar da var. Yani insanların aslında ya biz klip çektirmek istiyoruz ama çok afaki rakamlar dememesi lazım. Çünkü çok fazla insan var bu mesleği yapan. Hani birinden yaklaşık çok yüksek bir fiyat duyup başkasına sormuyorlar. O çok yüksek, yaptırmayalım diyorlar.
1: En baştan bir havlu atıyorlar. Araştırayım moduna girmiyorlar aslında.
2: Evet.
1: Yani tanıdığım kadarıyla da sen makul bir insansın. İnsanların bu evlilik süreçlerinde evet bir sürü talepleri oluyor, ediyor ama sınırlı bütçeler olduğu da oluyor. Ya gelip bana mesela şey diyorlardı, 250 TL'lik pasta yapar mısınız falan. Sana da diyorlar mı 1500 TL'lik bir fotoğraf çekimi yapsan, iki tane vesikalık çekip versen gibi. Oluyor mu böyle
2: evet,
1: talepler?
2: Kesinlikle.
1: Sana da SLM fiyat nedir diye yazıyorlar mı?
2: Yazıyorlar.
1: Bu konsepti kaç paraya çekersin falan gibi.
2: Tabii ki şimdi insanlar yani her alanda aynılar. Size pasta sorarken de, bana işte fotoğraf çekimi sorarken de aynılar. Yani nişanını çektiğim bir çift benden dış çekimi istiyor. Nişanımızı sen çekmiştin, dış çekimimizi işte şu kadar indirimli bize yapar mısın? Ve o indirim
1: ayrıcalık
2: benim...
1: Ayrıcalık bekliyor insanlar değil mi? Çünkü
2: evet,
1: bağ kuruyorsun ilk çekimde sen. İkincide de ister istemez bir ayrıcalık ve özel hissetme duygusu
2: evet,
1: ki geri çevirdiğini de düşünmüyorum.
2: Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Hani inanılmaz bir rakam olmadığı sürece tabii ki diyorum hani yardımcı olayım size. İşte albümünüzü ben hediye etmiş olayım ya da kanvas tablomuzu ben hediye etmiş olayım. Fiyatta da indirime gidelim. İşte konumlar çok önemli.
1: Ha evet,
2: bir doğu durum var değil mi? Nevşehir'de, Kapadokya'da gündoğum istiyorlarsa oraya bir benim ulaşımım zaten.
1: Bir ekiple gitmen gerekiyor.
2: Evet. Ya da işte burada platolar var.
1: O da yıl kağıtları falan var. Onların
2: evet,
1: arasında da çok seviliyor değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet.
1: Gelin fotoğrafları. Peki en popüler mekanlar ne mesela? Kayseri ve civarlarında.
2: Şu an Kayseri'de yıl kağıtları var. Sizin dediğiniz gibi. Dokuz Pınar'da var. Yeşillik işte, arada bir su birikintisi var. Platolar var. Bir de Talas'ta, eski Talas'ın o kilisenin oralar var.
1: Değil mi o...

0: şey olmuş. Şimdi yeni evlenecek diyelim. Sana ulaştılar, yazdılar. SLM nasılsın? Nasılsın? Böyle böyle biz bir çekim yaptırmak istiyoruz. Bize tavsiyeleriniz neler diye mi geliyor insanlar? Yoksa biz bunu istiyoruz diye mi geliyorlar? Hangisi daha yoğunlukta?
1: Şöyle işte, merhaba, biz fiyat almak istiyoruz, dış çekim yapıyor musunuz tarzında bir mesajla geliyorlar. Benim hazır paketlerim var, ben onları gönderiyorum. Diyorum ki istediğiniz konumda yardımcı olalım, hani nereyi düşünüyorsunuz? O şekilde konuşma devam ediyor, onların isteklerini öğreniyorum. Albümlü mü, albümsüz mü, dijital teslim mi? Ekstra zaten ben klip hediye ediyorum dış çekimde, normalde ekstraya girer.
0: Ki okulunu okumuşsun yani bunun, yoksa onun düzenlemesini yapmak, evet, doğru kareleri peş peşe getirmek, uygun müziği koymak, hı-hı, gerçekten bunlar dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi.
1: Kesinlikle
0: olabilir.
1: Öyle.
0: Ki sen bunun okulunu okumuş biri olarak hem fotoğraf çekiminin eğitimini almışsın, kaç sene buna emek vermişsin, üstüne bir de kolaj videolar yapıyorsun falan. Çok güzel aranıp hakikaten bulunamayacak isimlerden bir tanesin. Gizli stüdyo Gizli'ydi değil mi?
1: Evet.
0: Gizli Stüdyo Instagram sayfası. Merak edenler Instagram sayfasından girebilirler. Bir soru vardı, onu da araya serpiştirmek istiyorum. Tabii. Fiyat konusunu konuştuk zaten. Onu konuştuk. Makul ulaşılabilir rakamlar. Gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. İşinizi yaparken neler sizi zorluyor diye bir soru gelmiş. Sevgili arkadaşım Sibel'den. Öpücüklerimi iletiyorum canım. Hemen soruyorum. Seni en çok zorlayan şey ne bu sektörün içerisinde?
1: Beni bakalım, en çok yaparken zorlayan şey çiftin inanılmaz gergin olması ve sakinleşmeye müsait olmamaları. Yani nişan ya da düğün, o çekime gelmeden öncesinde bazen tartışabiliyorlar. Çünkü çok heyecanlılar ve gerginler. Ben onları da anlayabiliyorum. Ama bunu bana yansıtıyorlar. Yani işte buradan yürüyeceksiniz diyorum ya da pozlandırıyorum. Çok gerginler, gülümsemiyorlar. Şimdi fotoğrafta bir şekilde ben onları güldürebilirim. Ama videoda onların enerjisi yansıyor ya. Yani
0: evet, rol yapıp yapamak, evet, Flash TV oyuncularına dönüşebiliyor değil mi?
1: Kesinlikle
0: bir şekilde.
1: Kesinlikle öyle. Yani beni en çok zorlayan şeylerden biri kesinlikle bu. Çiftin modu düşük olduğunda benim işim de etkileniyor ve ben onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok fazla böyle bir şey yaşamadım ama arada denk gelenler oluyor illaki.
0: Nasıl tolere ediyorsun?
1: Biraz sohbet ediyorum, sakinleştiriyorum. Bugün sizin çok özel bir gününüz. Hani şu an her şeyi unutalım, mutlu olalım. Bu size çok güzel bir anı olarak kalacak. Hani bir saat bir sakinleşelim, bir çay kahve için öncesinde rahatlayın, o şekilde devam edelim diyorum. Çoğu sakinleşiyor ama arada çıkıyor.
0: Çayı, papatya çayı, iki sohbetin çözemeyeceği hiçbir şey yok herhalde. Peki evet, bu gerginliklerin sebebi ailelerle birlikte mi geliyorlar?
1: Hayır, zaten.
0: Birebir mi geliyorlar? Kuralı,
1: evet,
0: mı var?
1: Evet, çekim yaparken içeride, salonun içerisinde çift ve benden başka kimsenin olmaması gerekiyor.
0: Çok sağlıklı bir talep gerçekten.
1: Çünkü hem poz verdirtemiyorum, biri olduğunda daha çok heyecanlanıyorlar, olmuyor. Ben de rahatsız oluyorum çünkü çiftim rahatsız oluyor bir noktada.
0: Her şeyden önce.
1: Arkadaşları gelmek istiyor. Diyorum ki şu an çekim alıyoruz, sizi dışarıda bekletelim. Her zaman ikisi oluyor. Dış çekimde genelde işte gelinlik varsa yanlarında yardımcı olması için ben birini söylüyorum. Hani bir arkadaşınız gelebilir yardım
0: yine
1: etmeye.
0: Yine ekipten biri olacak. Sadece eşleri bir arada istiyorsun ki o aralarındaki enerjiyi tam,
1: evet,
0: anlamıyla o duyguyu alabileyim diye.
1: Evet, evet.
0: Bence çok sağlıklı bir talep ve istek. Harika, çok güzel. Şöyle bir sorulara tekrardan geçeyim. Evde aslında çok fazla kalmadı da evde nişanlar için davet edildiğinde gidiyor musun mesela?
1: Gidiyorum.
0: Yani evdeki organizasyonlara da, hı-hı, gidiyorsun. İlla,
1: evet,
0: düğün dernek falan mı yapmamız lazım? Çocuğumuzun doğum günü mesela.
1: Tabii ki gelirim.
0: Onun için çağıracağız.
1: Evet.
0: Geliyorsun, tamam.
1: Evet, evet.
0: Bir organizasyon yaptınız mesela geçenlerde. Orada harika kareler, videolar yakaladın. Çok güzeldi. O gün unutamadığın anlardan bir tanesi ya da seni, dur tamam, soruyu değiştiriyorum. O günü de her şeye şahit olduğum için o beni şaşırtmayacak. Şimdiye kadar yaptığın çekimler, gittiğin organizasyonlar, yaşadığın en absürt olay. Hadi canım, bu da yaşanmaz, bu da olmazdı, bu da benim başıma gelmemeliydi ya da o kişinin başına, ne bileyim, düşen gelinler olur, damatlar olur, pasta yapışır yerlere, gelin kaynına birbirine girerler falan filan.
1: Şöyle inanılmaz absürt şeyler yaşamadım ama tabii ki gelinin düştüğü anlar oldu. Dış çekimdeyiz, topuklu ayakkabı, zemin çok kötü ve yürümekte zorlanıyor. Hani gelinin düştüğü

0: da damadın düştüğü anlar oldu ama başıma gelen en böyle garip ve tuhaf bir olay, erkek kınasına çekime gittim. Yani bir köy etkinliği, erkek kınası bir yerde, kadın kınası bir yerde.
1: Hı hı.
0: Kadın kınasına iki tane erkek çağırmışlar.
1: Ay Allah'ım yarabbim. Ve
0: erkek kınasına
1: seni çağırdılar.
0: Ben ve ekipten bir arkadaşımız vardı. Erkek, o erkek, ben kız. Ben erkek kınası çektim. O birazcık tuhaftı, hani hiç böyle bir şey yaşamadım. Şimdi normal şartlarda kadınlara özel olur ya kına.
1: Şey var ya, bir de kına gecesi yapılıyor, tamam mı? Kına gecesinde kesinlikle arkadaşlar içeriye erkek girmeyecek, bir şey yapmayacak, erkek garson olmayacak deniyor. Arka tarafta herkes fotoğraf paylaşıp Instagram'da tanımadığın evet. zilyon tane insanla paylaşıyorsun.
0: Evet, evet.
1: Hani lahana turşusu hikayesi. Hakikaten ne evet. alaka yani? Hakikaten senin de az önceki olayda bu, siz yeni nesil ne diyorsunuz? Bu terslikte bir iş var. Hakikaten onun gibi bir durum var. Çok enteresanmış.
0: Evet.
1: Acaba yer değişikliği yapsak diye. Garip ya. Gerçekten çok değişik. Çok iyi. Aşırı güzel. Tamam, çok güzel. Peki bölümünü yaptıktan sonra bölümü kazandın şimdi, tamam mı? Grafik tasarım çok güzel bir şekilde, her ailenin istediği, kızım güzel bir üniversite kazansın, orada devam etsin. Dedin ya hani masa başı iş bana göre değilmiş. Bunu okula başladıktan sonra mı fark ettin, yoksa mezun olduktan sonra mı? Yüzündeki gülümseme peki.
0: Ben bunun hep farkındaydım. Aslında grafik tasarım olarak da çıkmamıştım yola. Yani bu bölümü çok istemiyordum. Babam öğretmen olmamı çok istiyordu. Coğrafya öğretmenliği, özel bir isteği vardı.
1: Aa, bir de evet. öğretmen olmanı istiyor, bölümünü de seçti. Harika, çok güzel.
0: Evet, ben hazırlandım coğrafya öğretmenliğini. Puanım tutuyor. Ama dedim ki ben öğretmen olmak istemiyorum. Ben öğretmen olabilecek bir insan değilim çünkü. Yani hı-hı. sürekli çocuklarla iç içe olmak, onlara bir şeyler öğretebilmek, bilmiyorum, o kadar sabırlı olarak görmedim kendimi o dönem.
1: Ama şu an envai çeşitli insanla muhatapsın.
0: Evet.
1: Çok büyük konuşmuş olabilir misin?
0: Biraz.
1: Yani. Evet.
0: Sonrasında çok araştırdım ne yapabilirim diye. Grafik tasarımda birazcık daha özgün olabileceğim, daha yaratıcı olabileceğim bir alan geldi bana. Yani ben,
1: sen sınırları olan, müfredatı olan bir şeyin içerisinde olmak istemedin.
0: Evet, evet,
1: aslında
0: kesinlikle.
1: Sınırlarını kendin belirlemek istedin, sınır istemedin
0: evet.
1: her şeyden önce.
0: Ben kendim yaratayım sınırlarımı.
1: Hı-hı.
0: Yani kendim ne istiyorsam onu yapayım. Belli bir kalıp içerisinde kalmak istemedim hiçbir zaman.
1: Hı-hı.
0: Grafik tasarımda başta bana öyle göründü. İşte ben çizim yapmayı da çok severim. Hem çizim yapacağım hem tasarım yapacağım. Ne istersem o olacak. Hani ben bir şey hayal edeceğim ve onu yaratacağım. Sonrasında öyle olmadığını gördüm. Çünkü işte ajanslarda çalışıyorum.
1: Hı hı.
0: Benim istediğim değil de onların istediğini yapmak zorunda kaldım.
1: Ha, aslında bu senin hani yanlış anlaşılmasın kelime, yaratım kelimesi, ortaya çıkardığın şeyler değil de sana şu bardağın aynısını yap diyorlar mesela.
0: Evet.
1: O zaman da yani bunu artık yapay zeka da yapıyor. Bana ne ihtiyaç var?
0: Evet.
1: Kendini aslında orada değerli ve özel hissetmiyorsun. Düşünmeni değil, sadece uygulamanı istiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Ben robot değilim dedin anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yani bazı insanlar gerçekten masa başı çalışmaya uygun değillerdir. Ben de bitirdiğim bölümün işini yapmayacağımı çok çok net biliyordum. Hatta finallerden mezun olan 2-3 kişi vardı. Onlardan bir tanesiydim. Dereceyle falan bitirdim. Muhasebe üzerine okumuştum ben. Mali müşavirlik vesaire. Dedim ben o masa başında hayal edemiyorum kendimi. Çünkü düşünüyorum. Mesela bir ortamda bir şey olduğunda fikir verebiliyorum. Fikir üretebiliyorum. Farklı şeyler deneyimleyebiliyorum. Eğer bunu yaparsam ben kendimi ufak ufak azaltmaya başlayacağımı hissettim ve bu duygudan uzaklaştırdım. Bence evet. seni de uzaklaştıran kelimenin tam anlamıyla buydu.
0: Evet.
1: Şimdi evli çiftler fotoğraf çekimi, video çekimi yaptırmayı falan çok istiyorlar.
0: Hı-hı.
1: Harika, çok güzel. Şimdi mesela şık bir kıyafet giydik, tamam mı? Düğüne, bir organizasyona gittik. Merdivenlerde fotoğraf çekinmek istiyoruz. Ama o kamera gözünün önüne geldiği zaman elimi nereye koyayım, ayağımı nereye koyayım? Yani öyle bir panik hali oluyor şahıs olarak bende. Bak şu an stüdyoda 4 kişiyiz. Selen'e sorayım. Can arkadaşını bırakmadı. Ezgi'yi burada yalnız. Ayaklarına sağlık öncelikle. Sende de oluyor mu aynı şekilde? Hani poz verememe. Nasıl poz versem, ne yapsam? Oluyor sende de. Merve'cim sende de oluyor mu aynısı? Ya böyle bize birkaç tane tüyo versen. Mesela şu şekilde, eğer boydan bir görüntü istiyorsanız şu şekilde durmalısınız. Böyle tüyolar istiyoruz biz. Çünkü hepimiz fotoğrafçıyız baktığında. Bir tane kameranın tuşuna basıyorsunuz baktığınızda. Değil mi? Yani bize birkaç tane tüyo versen de bizi kolaylaştırsan bir şeyleri mesela.
0: Tabii şöyle basit bir şekilde anlatabilirim.
1: Lütfen, lütfen.
0: Öncelikle omuzlarınızın geride kalması gerekiyor. Düz duracaksınız, omuzlarınız
1: hepiniz
0: geride.
1: Hepiniz yapıyoruz Merve. Hadi bakalım. Hah, tamam.
0: Hangi açınızı sevdiğiniz önemli. Sağ ya da
1: sağ. Sağ seviyorum.
0: Tamam. Sağ açınız kameraya dönecek şekilde kalıyorsunuz. Ayaktaysanız bir ayağınız hafif önde kalacak. Diğer ayağınıza paralel bir şekilde, yani şöyle gibi gösterebilirim.
1: Önle arkalı adım atıyor gibi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Çok
1: yarım adım.
0: Önde. Evet.
1: Daha estetik durması için tamamdır.
0: Bu elimizi nereye koyacağımızı bilemiyoruz.
1: Bilmiyoruz. Evet.
0: Böyle tamamen sallanması değil de hafif böyle bacağınızın üzerinde, kolunuz kırık bir şekilde. Evet.
1: Tamam, kollarımıza da bir açı vereceğiz yani. Bir duruşunda dümdüz salık olmayacak. Hayır.
0: Ya da hafif böyle bileğinizden tutabilirsiniz. Ellerinizi önde birleştirebilirsiniz. Yanınızda eşiniz varsa bir elinizle eşinizin koluna girip diğer eliniz böyle hafif.
1: Eş yok, duvar var. Ne yapacağız duvara? Tamam. Merve'cim. Merve koptu yine burada. Üçüncü kamerayı Merve'ye istiyorum lütfen. Ya gelecek sezonda yayınları böyle mi yapsak Merve? Senin tepkilerin için lütfen şuraya üçüncü bir kamera istiyorum. Duvar var. Duvara yaslanarak bir poz göstersen mesela.
0: Duvara tamamen yaslanmanızı istemem. Arkanıza duvarı alırsınız.
1: Tamam.
0: Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Duvar güzel. Dekoru çok güzel.
1: Aynen.
0: Eliniz hafif duvarda, arkanız kameraya dönük böyle başınızı hafif çeviriyorsunuz.
1: Tamam. İnşallah bunların hepsini hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Hatta bize böyle poz verme videoları falan da çeksen mesela sayfanda.
0: Çok istiyorum. En yakın zamanda onları da yapacağım.
1: Ya şeyi de yapıyor musun mesela? Bazı fotoğrafçılar paylaşıyorlar ya mesela çekimleri. Damada diyor ki mesela geline şöyle bak, tamam mı? Damat bakamıyor o an. Karşıya geçiyor mesela, damat oluyor o fotoğraf çeken kişi. Şöyle bak diyor. Aynısını yap diyor. Sen de öyle yapıyor musun? Bak böyle bakacaksın. Evet, kafanı evet, böyle yapacaksın.
0: O yönlendirmeleri tabii ki yapıyorum. Şimdi ben kadın olduğum için damat beye çok fazla bir temasta bulunmuyorum ama gelin hanımın üzerinden damat bey elinizi böyle koyacaksınız, burada duracaksınız, böyle bakacaksınız tarzında damat beyi yönlendiriyorum. Gelin hanımlar zaten o kadar iyi anlıyorlar ki beni. Hepsi heyecanlılar, birçoğu zaten fotoğraf çekilmeyi seviyor ve biliyor. Hemen alıyorlar ne demek istediğimi. Ekstra çok heyecanlılar ve anlamıyorlarsa videoda işte yürüyüş çekeceğim, ben kendim yürüyorum, gösteriyorum. Ya da dans sahnesinde bir bitiriş sahnem var, döndürüyorum gelini içeriden. Onu benim yanımdaki arkadaşla beraber ben dönüyorum, gösteriyorum, böyle yapacaksınız diyorum. Bazen 2-3 tekrar alıyoruz ama her türlü yardımcı oluyorum onlara poz anlamında.
1: Harika, çok güzel. Peki gelinlerle yaşadığın farklı durumlar, olaylar oluyor mu? Mesela çok kıskanç bir gelinin var.
0: Hiç denk gelmedim.
1: Hiç denk gelmedim, denk gelmez inşallah. Düşünsene inşallah. Düğün arifesinde. Akşamleyin düğünü olacak. Belki o gün kuaförde istediği saçı yapamadı, edemedi. Hı hı. Değil mi? Bu tarz gerginliklerde de yönetebileceğini düşünüyorum. Gerçekten insan ilişkilerinin kuvvetli o anlamda. Evet. Bir de biraz uyar oğlu bir tarafım var. Olayı o olur hale getirmek için her tuşa basabileceğini düşünüyorum. Aynı telefon kılıfının arkasındaki tuşlar gibi her türlü uygun tuşa basacakmışsın gibi hissediyorum. Evet. Harika, çok güzel. Şimdi birazcık detaylara girmek istiyorum. Çünkü gelin hanımlar şunları merak ediyorlar. Mesela birkaç gün öncesinden çekim yapmak istiyorlar dışarıda. Sen böyle mi tercih ediyorsun? Yoksa ben mesela bir çekimin düğün günü olmasına hiç pozitif bakmıyorum.
0: Ben de öyleyim kesinlikle. Çünkü bir kere zaman aralığımız çok kısıtlı oluyor. Sabah kuaförden çıkıyor, hemen çekime gidiyoruz. Bir saatimiz oluyor. Çok heyecanlılar, çok gerginler, hemen eve gitmek istiyorlar. Bitirelim yeter ve sıkılıyorlar çünkü yetişmeleri gereken bir yer var.
1: Ve o yorgunlukla da gidiyorlar. Baktığında fotoğraf çekimi dersin ama yorucu da bir şey.
0: Evet.
1: Şehir dışı da oluyorsa eğer, öyle tercih ettilerse, akşamleyin de düğüne gittiğinde hakikaten insanların eğlenecek de bir efora ihtiyaçları var.
0: Ben o yüzden dış çekimleri genelde düğünden bir hafta öncesinde, onların da müsait, benim de müsait olduğum bir günde yapmayı tercih ediyorum. Kendisiyle de konuşuyoruz zaten. Onlar da daha uygun buluyorlar ve o şekilde yapıyoruz.
1: Tamam. Bu çekim yaptığınızdaki bir gününüzü bir anlatabilir misiniz? Aşama aşama nasıl oluyor, nasıl ediyor? Ne kadar heyecanlı gelin varmış ya. Gerçekten. Gideceksiniz, çekineceksiniz falan. Ya bence fotoğrafta hanımların en çok sıkıntı yaşadığı şey saç. Evet. Model seçiyoruz ama doğru yapacak kuaförü bulduk mu? O gün gerçekten onu gerçekleştirebildiler mi? Bence gelin adaylarının öncelikle kuaförlerine gidip düğün günü istedikleri saçı, o kuaförü, seçtikleri kuaförü yapıp yapamayacağını önce bir test etmeleri lazım.
0: Bir prova almaları gerekiyor ama kimse de ona gitmiyor. Yani son dakikaya bırakıyorlar. Instagram sayfalarından bakıyorlar. Zaten güzel yapıyor, bana da güzel yapar deyip o gün kuaföre gidiyorlar. Saçları, makyajları.
1: Fazla teslimiyetçi olmuyor mu öyle?
0: Evet.
1: Ya ben bir de bir tornadan çıkmış gelinlere, gelin saçlarına ve bütün kadınlar birbirine benziyor gibi. Bu profesyonel evet, makyaj evet. denen şey. Kamera profesyonel makyajı seviyor mu?
0: Seviyor.
1: Çok mu seviyor?
0: Evet.
1: Hakikaten. Böyle koyu koyu rujlar, kalın
0: yani,
1: bir
0: tabaka. Gözümüzle gördüğümüz gibi görmüyor zaten. Daha farklı, şimdi lenslerin... farklı olduğu için kamera bir tık daha canlı ya da daha ağır bir makyaj bunda o kadar ağır durmuyor. Yani inanılmaz kıpkırmızı bir rujunuz sürdünüz, kopkoyu bir göz makyajı yaptınız ama fotoğrafta o kadar belli olmuyor zaten o.
1: Aynı bizim kameralar hikayesi gibi değil mi Merve o zaman? Mesela koyu bir ruj sürdüğümde geldiğimde ay çok mu ağır diyorum mesela. Merve diyor ki hayır diyor kamerada diyor o şekilde gözükmeyecek. Evet. Ben de artık kamera makyajı yapıp gelmeye başlıyorum olduğu kadarıyla. Tamam çok güzel gelinlerimiz geldiler. Tamam saçlarında da şansları yaver gitti birkaç gün önce düğünden. Seninle ulaştılar. Şehir dışı mekanı olduğunda ne şekilde oluyor? Sen ayrı, onlar ayrı mı gidiyor? Birazcık detaylardan bahseder misin? Birazcık aydınlatmışızlarımız.
0: Tabii ki. Şimdi Nevşehir'den örnek vereyim. Gün doğumuna gideceğiz diyelim.
1: Tamam. Saat... Gün doğumuna gidiyoruz. Her şey evet. belli.
0: Saat 4 gibi Nevşehir'de olmamız
1: tamam,
0: gerekiyor.
1: Tamam. Gelin adı Merve. Damadın adı da Yakup. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Nevşehir'de harika bir çekim yapılacak.
0: Ben ve benim bir ekip arkadaşım olması gerekiyor yanımda. Çünkü ben video çekeceksem o fotoğraf çekecek ya da ikisini de ben aynı anda yapacaksam benim arkadaşım o gelinliği düzeltmesi ya da anlık ekipmanları taşıması.
1: Çok üzücü değil mi tek başına? Evet. Onu da yaptığın oluyor anlaşılan.
0: Tabii ki oluyor.
1: Aa canım benim altını çizdiğine göre tek başına çok organizasyonuna gittin. Evet. Tamam. Merve zaten çok uyumlu bir kadın. Tamam Yakup da öyle olsun. İkisi de ne istediklerini söylediler ya da tamamen sana bıraktılar. Sana bıraktıklarında mı daha zor yoksa ne istediklerini bildiğinde mi?
0: Bana bıraktıklarında daha kolay. Şimdi benim kafamda bir şey canlanıyor ya. Onlar benden bir şey istediklerinde onları da yapacağım. Ama kendi kafamda o yarattığım senaryoya onu uydurmam gerekiyor. Şimdi hem onların istedikleri olmalı hem benim kendi tarzımı yansıtmam gerekiyor.
1: Evet.
0: İkisini harmanlayıp bir şey çıkarıyorum ama tamamen bende olduğunda... Tabii ki daha güzel şeyler ortaya çıkıyor.
1: Harika, çok güzel. Peki böyle çok güzel albümler yapıyorsun, tablolar yapıyorsun vesaire. Ama gelinlerimiz şey diyor mesela. Tamam bu var ama ben bunların dijitallerini de istiyorum.
0: Tabii ki
1: gönderiyorum. Onları da veriyor musun? Bazı fotoğrafçılar vermiyor. Neye bağlıyorsun mesela bunu?
0: Bilmiyorum. Bence verilmesi gerekiyor. Yani o birçoğunda zaten çekilen tüm fotoğrafların dijital teslimi... Ekstra çiftimiz oradan 30 tane fotoğraf seçer albüm için. Onların seçtiği fotoğraflar işlenir, renkleri düzenlenir, yüzleri düzenlenir ve albüme eklenir. Yani tüm her şeyin dijital teslimi gönderilir. Ben o şekilde yapıyorum, öyle de gördüm.
1: Anladım, tamam. Şimdi bir sorumuz daha var, ona da sorayım ben sana. Şimdi gün geldi, tamam mı? Düğün günü yapılmaya karar verildi. Yalnız o gün bir rahatsızlık, beklenmedik bir durum yaşadın. O gün de gelin ve damat da seni bekliyor baktığında. Böyle acil durumlarda hemen bir yedek fotoğrafçı için gerekli atraksiyonları alabiliyor musun?
0: Evet.
1: Şey, gelinlerimiz çok kaygılı anladığım kadarıyla. Ya fotoğrafçı gelmezse, ya yağmur yağarsa, kar yağarsa, bir şey yaparsa, anlatabiliyor muyum? Devamlı bir kaygı durumu var.
0: Evet.
1: Böyle bir durum yaşadın mı? Ya da yaşanırsa nasıl, sürünerek gider yine de ben hallederim kafasında mısın?
0: Kesinlikle.
1: Hadi bir aydınlat kızlarımızı.
0: Yani ben gerçekten çok kötüysem benim kadar profesyonel ve işine çok güvendiğim birini yanımda getiririm. Ben oraya her türlü giderim ama o çekime. Çok hastayken gidip çekimi yapmışlığım da oldu. Hı-hı. Ama gene de yedekte de yanımda birini götürüyorum. Yani o konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. Yani benim yani, yapamadığım noktada başkası zaten orada devralıyor.
1: Yani gizli stüdyo olarak şunun garantisini veriyorsun. O gün dendiyse hani şimşek çakmadığı, dünyanın sonunun gelmediği sürece o fotoğraf çekiminiz hayal ettiğiniz şekilde gerçekleşecek.
0: Evet.
1: Bunun garantisi benim diyorsun. Doğru mu anladın?
0: Doğru.
1: Harika, çok güzel. Şey sorulmuş mesela, fotoğrafların ham hali. Sen düzenlenmiş haliyle mi veriyorsun? Ham halini istiyor mesela.
0: Fotoğrafların gelinler. Hepsinin ham halini gönderiyorum. Ekstra onlar içerisinden, ya biz işte şu fotoğrafları çok beğendik, bunları düzenler misin? Hı hı. Diyorsa albüm dışında. Tabii ki hemen düzenleyelim, hemen gönderelim deyip o ekstra içinden beğendikleri 10 fotoğrafı ben düzenleyip kendilerine gönderiyorum. Sosyal medyada paylaşmak istiyorlar. İşte albüm dışında ekstra ellerinde güzel bir şekilde kalsın istiyorlar. Ben yardımcı oluyorum.
1: Anladım. Şimdi harika, rüya gibi bir çekim yaptın. Öncesinde bir sözleşme imzalıyor musunuz bilmiyorum. Hani bu görsellerin sosyal medyada ya da o tarz mecralarda paylaşılmasına, hı-hı, izin veriyorum, vermiyorum gibisinden. Çok güzel, rüya gibi bir çekim ama gelin damat dedi ki paylaşmayın.
0: Çok üzülüyorum.
1: O anki duygunu şu an yüzünden okudum.
0: Çok üzülüyorum.
1: İkna etmeye çalışır mısın?
0: Evet. Yani konuşuyorum. Yaşadığım da oldu bu arada. Şimdi salonda çekim yapıyorum ya, nişan. Çiftim çok güzel. Video çok güzel olmuş. Fotoğrafları çok güzel. Ama asla paylaşım istemiyorlar. Hı hı. Yani hiçbir türlü diyor, biz bunların yayınlanmasını istemiyoruz. Ama çok güzel çıktın, seni paylaşsak. Hayır cevabını alıyoruz.
1: O genelde zaman, sebep olarak ne gösteriyorlar?
0: Eşler çok kıskanç olabiliyor, istemiyorlar. Sayfada yayınlanmasını istemiyorlar, kimsenin onları görmesini istemiyorlar.
1: Kalıcı olmasını mı istemiyorlar?
0: Evet.
1: Yoksa yani hani o gün ünlü bir zat gibi değil mi? Her yerde, bütün hikayelerde onlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Kalıcı olması fikri mi insanlara birazcık antipatik geliyor,
0: evet,
1: acaba?
0: Yani genelde yayınlamamızı istemeyenleri en azından 24 saatlik story'de paylaşıma ikna ediyoruz. Onun için çok sıkıntı etmiyorlar. Onu istemeyenleri de görüyorum. Onlara da yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Çünkü istemiyorlar.
1: İsteyin ya. Birkaç tane kare. Gerçekten şu an Merve'nin seçip ekrana yansıttığı görseller eminim sizin de çok hoşunuza gidiyordur. Ya birkaç kare izin verseniz gerçekten fotoğraf canında değil mi? Sizin de gönlünüz olsa hiç, evet, fena olmaz yani bunlara. Ya bir de şey var, bu sosyal medyanın etkisiyle çok garip trendler çıkıyor. Garip garip yeni kolajlar, hı-hı, yeni ortamlar, trendler vesaire. Şu an 2026 yazında düğünlerde, nişanlarda yeni trend ne? İnsanlar ne tarz fotoğraflar çekinmek istiyorlar? Yeni durumlar neler? O akımın bir parçası olmak istiyor mu insanlar?
0: Yani evet, genelde onlara gösterdiğimde ve bunu anlattığımda kabul ediyorlar. Size akım çekelim diyorum, akımı gösteriyorum. Fotoğraf olarak değil de video olarak çok fazla akım çıkıyor. İşte gelin damat, belki siz de görmüşsünüzdür. Sadece ayakkabılarının göründüğü bir akım var. Önce gelin hanım bir adım atıyor, damat bey geriye gidiyor. Gelin hanım sanki damat beyi kovalıyormuş gibi. 3-5 saniyelik bir görüntü. Ya da işte birbirlerine bakarken anlık böyle çok hızlı hareket ettikleri videolar şeklinde akımlar oluyor. Zaten güzel olan akımlar, herkesin şu an yaptığı trendlerde olan. Bunları sunuyorum, isterlerse ben de yaptım, ben de paylaştım.
1: Genelde sen mi sunuyorsun yoksa talep olarak mı geliyor?
0: Ya onlar bu etkinlikte fotoğraf çekimine çok fazla düşünmeden geliyorlar. Şimdi zaten bunu ayarlıyorlar işte salonda. Diyorlar ki fotoğrafçınız var, İşte şu kişi çekecek. Tamam diyorlar. Girip sayfama bakıyorlar, beğeniyorlar. Her şeyi zaten bana bırakmış olarak geliyorlar.
1: Hı hı.
0: Onların hiçbir isteği olmuyor genelde. Ben de söylüyorum çiftim çok güzelse. Size diyorum böyle bir akım yapalım. Tamam yapalım, olur şeklinde kabul ediyorlar ve yapıyoruz.
1: Harika, çok güzel. O zaman yeni akımlara aslında sen daha çok yönlendiriyorsun. Sana çok o taleple gelen, hı-hı, olmadı diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ve şu an sevgili yönetmenimi mikrofon başına almak istiyorum. Çünkü yakın zamanda evlendi ve bir fotoğrafçıyla ister istemez bir sohbet etme fırsatı oldu. Ve talepleri neydi? Karşı taraftan taleplerini alabildi mi? Her şey yolunda mıydı? Ne olsa çok daha mutlu olurdu diyerek şöyle bir yönetmenimize karşısında bir fotoğrafçı bulmuşken terletmesini istiyorum. Haydi bakalım.
2: O kadar yaralı yerime dokundunuz ki.
1: Eyvah, eyvah.
2: Şimdi öncelikle biz dış çekim yaptıramadık hala. Düğünden sonra yaptırırız dedik. Konuştuğumuz fotoğrafçı da zaten arkadaşlarımız. Öyle olunca ya şu günü alalım, bugün alalım falan derken hala yapamadık, yapacağız inşallah.
1: Şaka ediyorsun.
2: Evet.
1: Arkadaşla kadar... iş yapılmayacağını öğrendik mi?
2: Kesinlikle.
1: Arkadaşınız sadece düğünde...
2: Bir Ezgi Hanım'la görüşeceğim o konuyu, yayından sonra konuşuruz.
1: Ah canım benim, dış çekimin yok yani
2: evet,
1: senin.
2: Evet, şu an yok.
1: Öncesinde yapılmazsa sonrasında çok
2: olmuyormuş. Uzun. Bana çok dediler, yok ya dedim biz yaparız, bizim çevremiz fotoğrafçı, ama olmuyormuş, arkadaştan da olmuyormuş.
1: Düşünün yani radarın göz bebeği, kalbi ama dış çekim albümü yok. Ne yapacağız böyle?
2: Onu hallederiz. Düğünde de fotoğrafçımız sağ olsun çok güzel çekti. Kendisine teşekkür ediyorum ama duama bastı kendisi. Evet, videoda falan her yerde görünüyor.
1: Ya, şaka ediyorsun.
2: Evet,
1: ya.
2: Biraz o yüzden yaralı parmak bastınız oraya.
1: Ah canım bir de, eyvah eyvah. Evet, başka şeyler de yaşamışsın, anlatır mısın lütfen?
2: Nişanda zaten çok yakın arkadaşım çekti, ondan da çok memnunum. Gayet güzel yaptı.
1: Ya bir de şey oluyor galiba, yakın arkadaşlar çektiğinde hani kendi rahat görmek oluyorsun. İstediği ya da seni çok iyi tanıdığı için. Aslında böyle fotoğrafçıyla gelin ufak bir diyalog kurup karelerden beklentilerini söylese çok da sıkıntı olmayacak aslında, değil mi?
2: Evet, mutlaka
1: olmaz. Kimisi böyle kitap gibi fotoğraf ister, kimisi de anlık işte birine gülümsüyorken yandan bir şey yakalasın istersin falan. Kesinlikle. Değil mi? Onun gibi. O daha güzel galiba. Ay hakikaten, evet. Bilsem sormazdım bunları. Bunları hiç bilmiyordum ben. Bunları yayından sonra konuşacağız. Lütfen.
2: Düğünü çekmek için gidin. Klipçi yine arkadaşımızdı. Hala 3 ay oldu, hala klibi vermiyor. Hazır sadece göndereceğim diyor, hala vermiyor. Buradan Aydın Bey'e sesleniyorum. Lütfen klibimizi gönder.
1: Sana bir sır vereceğim. O klip hazır falan değil hayatım. Hazır değil yani. O klip için ne kadar bir mesai harcıyorsunuz mesela? Şu kızın klibinin gönderilmesi kaç dakikalık bir mesai?
0: Yani klibi hazırlamak çok yavaş yapılıyor ve o ona uygun şarkı bulma süreciyle beraber 3-4 saat sürebilir. Şarkı bulmak çok zor.
1: 3-4 ay falan filan mı sürmüşse seninki?
2: Şey, ham videolarını verse ben kendim bile kurgularım. Yeter, ben bıktım.
1: Burada kurguyu, her şeyi sen yapıyorsun. Gönder ham halleri. Aydın Bey miydi?
2: Artık ondan ham hallerini isteyeceğim.
1: Aydın Bey lütfen ham fotoğrafları.
2: Ama arkadaşla iş yapılmaz. Bunu da buradan herkese söyleyelim bence. Bu kadar fotoğraf konuştuk.
1: Aydın
2: arkadaşınızdan
1: Bey, bittiniz
2: uzak
1: yani. Valla arkadaşlar o zaman sadece düğünlere davetli olarak gitsinler. Fotoğraf için hakikaten profesyonel bir isim. Çok önemli. Deneyimlerini paylaştığı için de sevgili öğretmenime çok teşekkür ediyor. Buradan öpücüklerimi iletiyorum. Bir gelin ne bekliyor ya? Hakikaten zaman da söylenen zamanda video gelsin. O heyecanımla birlikte, evet. Eşimle birlikte böyle güzel eve girmişim, çıtır çıtır balayını yaşıyorum. Böyle yan yana oturayım, o beni izlesin, ben onu izleyeyim, böyle bembeyaz güzel hazırlanmışım. Zamanı da teslim etmek çok önemli değil mi? Bunun için sözleşme yapılması uygun mu sence? Ya da yapıyor yani, musunuz? Var mı böyle bir şey?
0: Sözleşme yapmıyoruz ama 7 ve 10 gün süresi oluyor. Çünkü çok yoğun olduğumuz zamanlar da oluyor. Yani o 7 gün boyunca benim her gün çekimde olduğum ve oturup edit yapamadığım günler de oluyor gerçekten. Hı hı. Ama bunu maksimum 10 günde tutuyorum. Yani o işte çekim bitti, ilk boşluğumda hemen o videoyu yapayım, fotoğrafları editleyeyim, hemen göndereyim. Çift de mağdur olmasın. Hani benim elimde de çok fazla kalmış olmasın. Hemen bitmiş olması gerekiyor. 7-10 gün süre veriyorum ben çiftime.
1: Ya bir de fotoğraf çeken kişiye de bir ağırlık değil mi?
0: Evet.
1: Yani karşı taraf heyecanlanıyor. Kısa süre içerisinde eline geçsin istiyor. Senin için de büyük. Evet, her günün dolu ama senin belki o hafta çektiğin 10. düğünün ama onun ilk düğünü. Değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Yani birazcık bu empatiyle yaklaşılsa aslında çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek.
0: Kesinlikle.
1: Senin politikanda 7-10 gün şeklinde evet. Mi? O şekilde ilerliyor. Harika, çok güzel. Şöyle birkaç soruya daha bakayım. Ya bir de bazı şeyleri ben çok abartı buluyorum. Bilmiyorum sana nasıl geliyor. Tabii ki fotoğrafçılık sektörü bir şekilde ilerlesin de. Her düğün bir film setine dönüştü mesela. Herkes bir aktris, aktör, belki içimizde bastırdığımız duyguları. Ama bildiğim bir film gibi başlıyor. Evet. Kuaförde hazırlık süreci, Bride to Be'si, kına gecesinde bir şeyler, sonrasında hatta çocukluk fotoğrafında başlatılan, evet, değil mi? Yani insanlar biyografilerini çıkarıyormuş gibi bir hal oluyor. Bazı şeyleri gerçekten çok abartı bulmakla birlikte, tabii ki seven de isteyen kişilere de saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz, tenkit etmek için söylemiyorum. Sen bu film seti hikayelerindeki tecrübelerini nasıl buluyorsun? Çektin mi böyle bir şey?
0: Evet,
1: çektim. Yaptın mı? Hı-hı. Nereden itibaren yaptın mesela? Hazırlık
0: kuaför
1: aşamını...
0: Kuaför hazırlığından başlıyoruz. Bu zaten düğün hikayesi dediğimiz bir şeye giriyor. Bu farklı.
1: Bu oturdu mu yani? Evet. Artık düğün hikayesi diye bir gerçek var.
0: Evet, tamam. Var. Yani yaklaşık 3-4 yıldır çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Kuaför hazırlığından başlıyor. Gelin hanımın işte makyajıydı, detayları, kıyafeti. Sonrasında gelin almaya geçiliyor. İşte erkek tarafı geliyor, gelini alıyor evden. Orada kuşak bağlanıyor. İşte anne babanın üzüntüsü, ağlaşmaları. Sonrasında işte erkek tarafıyla beraber çıkılıyor, düğün salonuna gidiyor. Orada da etkinlik çekiliyor.
1: Ya bak, anı olarak bırakılması bence dünyanın en tatlı şeyi. Benim kız kardeşim, kulakları çınlasın şu an, hep şey der mesela, ben öyle eğlendiğim bir alanda sürekli elimde telefon, video çekersem ben anı kaçırırım.
0: Evet.
1: Yani ben orada çekilme duygusuyla birlikte insanların duygularını net bir şekilde yaşamadıklarını da düşünüyorum. Çok da şahit olduğum için de söylüyorum mesela. Ya ağlayacak mesela, ya ağladığında şöyle bir silbe şekli falan yok yani. Falan filan yok. Ağlarsan ağlarsın yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, ama kameralara flash TV oyunculuğu gibi şeyler de çıkıyor. İnsanlar doğalında, sürecinde süreçleri yaşayamıyorlarmış gibi geliyor,
0: evet,
1: bana. Sana biraz nasıl
0: öyle
1: geliyor? İstediğin kareleri yakalayabiliyor musun mesela?
0: Yani evet, şimdi bu düğün hikayesinde...
1: Senin işin ve profesyonel, evet, olduğun için evet.
0: Hani bu benim yapmam gereken bir şey. Ortamın buna müsait olmaması, benim orada bir müsaitlik yaratmam gerekiyor ve yaratıyorum.
1: Hı hı.
0: Çünkü yoksa benim bir farkım kalmayacak ve bu işi yapmamın anlamı olmayacak. Orada insanlar aslında o özel günlerini, o heyecanlarını, o üzüntülerinin her şeyini benim çekmemi istedikleri için, hı hı, beni çağırıyorlar. Bir şekilde o ortam yaratılıyor, onlar çekiliyor. Ama biraz fazla gibi.
1: Fazla.
0: Yani ben şahsen evlenecek olsam böyle bir şey çok tercih etmem. Şimdi bu sektördeyim ya, çok fazla görüyorum.
1: Canım, senin de kolaj videon gelmez eğer çekilirsen, ben söyleyeyim sana. Senin de başına gelecek finalinde bence öyle bir durum olacak. Peki bu cinsiyet partilerini çekmekten hoşlanıyor musun? Nasıl şeyler oluyor? Enteresan şeyler oluyormuş.
0: Evet.
1: Cinsiyet partisi çekimi de yapılıyor mu diye
0: yapılıyor.
1: Sorulmuş.
0: Şimdi şöyle, cinsiyet belli olmadığı için bazen babalar erkek istiyor, bebek kız çıkıyor, o balon patlıyor.
1: Şey var ya, hayır yanıma incin anlattı. Neler oldu mesela?
0: O balon patlıyor, pembe şeyler düşüyor, konfetiler düşüyor ya da işte pembe volkanlar patlıyor. Ve işte o babanın morali bozuluyor, canı sıkılıyor.
1: Ve o anlar video olarak çekiliyor.
0: Evet.
1: Yani her ne kadar o videodan kurgu olarak çıkarsan da, hı-hı, hafızalara yerleşen şeyler değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Çok riskli ya, gerçekten. Yani
0: biraz öyle.
1: Bilmiyorum, her şeyi çok mu abarttık? Neydi ya, bir antin kutin kutlama falan da duymuştum. Hani iş alanları çıkması açısından çalışan insanların hayatını, nasıl diyeyim, iş hayatlarını bir canlandırması için evet mantıklı ama, hı-hı, çok absürt bir şeydi ya. Şey, okumaya geçti partisi miydi neydi ya, bildiğin düğün gibi ya, düğün gibi, gerçekten düğün gibi şeyler, hatta neyse söylemeyeceğim ya. O da yapılmaz hakikaten, o da yapılmasın yani. Ay, gerçekten çok garipsiniz. Garip olmayanlar da var tabii ki de. Anı yaşamanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim takipçilerimin normal soruları var. Onlarla devam etmeyi daha doğru buluyorum. Şey, peki fotoğrafçılık mesleğinin bir kadına şey var ya, erkek egemen bir sektör baktığında, hı-hı, fotoğrafçılıktı. Kadın olarak kendini, evet, kadınlar da artık fotoğrafçılık sektörünün içerisinde rüştlerini ispat ettiler. Bak, bazı sorularına çok enteresan bakıp gülüyor, farkında mısın? Öyle olduğunu düşünüyor musun sen de?
0: Yani evet. Ya bu alanda şimdi şöyle, benim bildiğim, evet, 10 senelik çalışan ve bu işi yapan erkekler de var. Hı-hı. Ama 10 senelik kadınlar da var yani. Hani gerçekten işini ilerletmiş, benim onlara örnek aldığım çok fazla kadın fotoğrafçı var. Biraz evet, bir erkeklerin beni ezme durumu yaşadım. Hani ya işte o kadın ya nasıl yapacak falan tarzında birkaç söylemle karşılaştım. Hı hı. Ama işimi çok güzel yaptığım için, herkesi çok mutlu ettiğim için bence herkes gördü yani kadınların da yapabildiğini.
1: Aslında sen işinle cevap vermek istedin,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Peki yeni başladığın süreçte uğradığın bu mobbinglerden ötürü böyle bir havlu atmayı düşündün mü acaba? Böyle bir meslekten soğutmak adına bir negatif bir durum var sonuçta. Hı hı. Yani evet, destekleyen çok kendi aklı başında fotoğraf sanatçısı arkadaşların da olmuş, hı hı, baktığında. Ama diğer tarafta bir zorbalayan tayfa da var.
0: Evet.
1: Sen kendini nasıl psikolojisini stabil tutup da devam edebildin?
0: Tabii ki bu daha işe yeni başlamışken, kendi firmamı yeni kurmuşken böyle bir şeyle karşılaşmak beni birazcık yıprattı. Ve acaba dedim hani nasıl ilerleyeceğim, bu kadar insan benim üstüme saldıracakken. Bu noktada da gerçekten tekrar söylüyorum, hakkını ödeyemem. Nurgül. Tekrar şey geçeyim mi? Sponsor geçeyim mi?
1: Devam devam.
0: Nurgül sağ olsun, çok yakın arkadaşım. Bana çok destek oldu. Dedi ki ben her türlü senin arkandayım. Burası dedi senin iş yerin. Sen dedi kendi işini yapacaksın. Ben dedi senin hakkında işte kimseyi konuşturmayacağım. Her türlü destekçim oldu. Benim tüm çevrem bana çok destekçi oldu. Şimdi Nurgül'ün hakkını tabii ki ödeyemem, her türlü benim yanımda. Ama yakın arkadaşım Selen de destek oldu. Ailem de çok destek oldu.
1: O da mutlu zaten.
0: Evet.
1: Evet, iyi ki geldi burada, destekliyor. Hayran gözlerle bakıyor. Böyle bir arkadaşının başarısını gururla izlemek, onu taşımak, onu paylaşmayı, evet, istemek dünyanın en zor şeyi, paylaşmıştım. Rabbim hani arkadaşlarınızı, dostluğunuzu daim kılsın. Çok daha güzel noktalara götürsün. Bu destekçiler aslında o manipülasyonları, evet, evet, seni def etmene, evet, çok büyük bir etki sağladı.
0: Yani başta Nurgül beni o kadar desteklemeseydi ki, gerçekten benim bu işi yapmamı çok istedi. O da yeni başladı. Ben de yeni başladım. İkimiz birbirimize destek olarak, o beni ayakta tuttu. Ben de onu ayakta tutmaya çalışıyorum.
1: Ay, tebrik ediyorum sizi ya. Normalde birbirini böyle bir tutup çekiştirme derdine girerler ama hakikaten Allah'ın sevgili kullarından bir tanesin. Karşına da hep gerçekten kilit, evet, insanlar çıkmış ve kendi enerjinde insanlarla yola devam ettiğin için çok güzel şeyler yaşamışsın maşallah, daim olsun ya. Ya şey diye sormuş biri, hani bir kadın olarak fotoğrafçılık eğitimi almayı düşünüyorum. Mesleği tavsiye ediyor mu? Bir kadın için zor mu? Diye değil, sorulmuş. Biraz zor, kolaylıklarından, zorluklarından bahsedersen, hani sen bekar bir hanımefendi, hı-hı, olarak yorumla. Ama çevrende evli hanımefendiler, evet, de vardır. Onların yaşadığı hem olumlu hem olumsuz, mesleğinize yansıyan olumlu tarafları da vardır. Hı-hı. Bir anne gözüyle bakmaya başlarsın atıyorum 2 gün sonra Allah kısmet ederse evlendiğinde. Bir anneye o kareleri daha farklı çekersin, bir annenin görmek, hı-hı, istediği gibi. Değil mi? O kameranın arkasına geçtiğinde herkesin yaşadığı, görmek istediği kare ayrı.
0: Evet.
1: Birazcık bekar bir fotoğraf sanatçısı kadınla evli bir fotoğraf sanatçısı kadının yaşadığı olumlu olumsuz birkaç tane detayı verirsen bir aydınlatmış olalım takipçimizi de.
0: Öncelikle bir kadının bu işi yapması bence daha kolay. Çünkü biz kadınlar daha estetik ve daha güzel bakabiliyoruz.
1: Detaycıyız her şeyden,
0: evet,
1: önce değil mi?
0: Yani erkeklere göre biz daha farklı şeylere dikkat ediyoruz. Bence kadınlar daha iyi yapıyor o, hı-hı, yüzden. Bir bekar bir fotoğrafçı olarak
1: yaşadığın problemleri bir gününü bir düşün mesela. Oradan hani gerçek örneklerle gelmeni istiyorum bana. Yani. Mesela en son şunda çok zorlanmıştım. Ya da bir kadın olmanın avantajını ben işime çok güzel yansıttım. O detaylarda çok güzel başa çıkıyorum ve istenilenin çok ötesinde bir iş teslim ediyorum mesela. Hı hı. Bu detaylardan bir tanesi mi mesela sence?
0: Gelinleri anlayabiliyorum. Şimdi ben bekarım, belki onların o heyecanını çok fazla anlayamam. Evli biri daha rahat ettirebilir onları. Çünkü yaşadı ve geçirdi bunları. Hani o süreci geçirdi kendisi.
1: Bence evli bir kadından çok fazla deneyimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumlu olumsuz bir sürü psikolojide gelinle bir aradasın.
0: Evet.
1: Senin çok daha fazla tecrüben var. Bu anlamda ben bu işin içerisinde olan kişilerin evli bir insan olarak ayrılması değil, kesinlikle tecrübeyle sabit olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, biraz öyle.
1: Çok deneyimli olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani aslında birazcık insanlarla iyi geçinmek,
0: evet, evet,
1: değil mi? En büyük kriterler. Yani bir insanın fotoğrafçı olması için gerekli kriterleri söyleyelim. Sonrasında da olumlu olumsuz taraflarından bahsedelim. Ne dersin?
0: Tamam, şöyle. Kesinlikle çok disiplinli olması gerekiyor bir fotoğrafçının. Hı hı. İnanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Sürekli araştırma yapabilmesi, sosyal medyayla çok ilgilenmesi, yorgunluğu...
1: Aslında genel kültürlü de, evet, olması lazım değil mi?
0: Yorgunluğu tolere edebilmesi gerekiyor. Çünkü saatimiz saatimize olmuyor bizim.
1: O zaman sağlıklı bir yaşamımız olması lazım.
0: Evet,
1: her kesinlikle. Her ne kadar uyku olayını yapamasak da değil mi? Sağlıklı, evet, olmamız lazım mesleğe saygı açısından. Tamam, süper.
0: Başka düşünüyorum. Çok disiplinli dedim. İşini sevmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü sevmeden yapılabilecek bir iş asla değil. Ya işte gideyim iki tuşa basayım, çekeyim, zaten ışık ayarını biliyorum, stabil pozlar, her şey okey. Böyle bir şey değil. Sen oraya gittiğinde o çifti sakinleştirip, onlarla bir iletişim kurup, o günü olduğundan daha güzel göstermen gerekiyor belki de bu işte. Yani o pozlarda onların çok rahat etmesi gerekiyor. O videoda bambaşka bir şey çıkarman gerekiyor. Hı hı. O yüzden yaratıcılık da çok önemli. Sabırlı olmak da çok önemli.
1: İşini sevmek. Her şeyden önce insan sevmek. Çünkü bir sürü insana maruz kalacaksınız her şeyden önce.
0: Evet.
1: Değil mi? Sabırlı olacaksın, disiplinli olacaksın. Yani 3 aylık evli bir kadının artık kolajını göndereceksin, videosunu göndereceksin. Düzen, disiplin bunun için çok çok kıymetli, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi herkesin elinde telefonlar var. Sen mesela ne oluyor? Fotoğrafçılıkta ekstra rakamlar da lazım değil mi? Bunun için ne oluyor? Düğün esnasında mesela biz Merve'yle yan yanayız. Düğüne gitmişiz. İkimizin fotoğrafını çekiyorsun.
0: Hı hı.
1: Orada ben satın almak yerine gelip telefonla şak diye o fotoğrafın aynısını çekiyorum mesela. Nasıl bakıyorsun? Nasıl hissediyorsun böyle durumda?
0: Yani çok kırmadan, kibar bir şekilde o fotoğrafların, çünkü biz onu baskı yapmışız, ona bir maliyet harcamışız. Bunları çekmek yasak, lütfen silebilir miyiz şeklinde uyarıyorum. Çok da sıkıntı yaşamadım.
1: Artık kalmadı gibi,
0: evet,
1: sanki, ama her düğünde minimum 2-3 tane böyle bir durum yaşıyorum.
0: Evet, evet, biraz oluyor ama çok sıkıntı etmiyorlar sonrasında. Aa, tamam, biz bilmiyorduk, teşekkür ederiz şeklinde. Ya fotoğrafı alıyorlar ya da biz işte böyle şeylere çok karşıyız, biz fotoğraf almıyoruz deyip giden insanlar da tabii ki oluyor arada.
1: Şeye nasıl bakıyorsun? Şimdi sen mezuniyetini vesaire yazmışsın. Her şey çok güzel. Bu arada saat, evet, 3 çeyrek olmuş. 3 çeyrek geçiyor. Biz 1 saati geride bıraktık,
0: evet,
1: şu an. Şaka maka, gümbür gümbür konuşmaya devam ediyoruz. Kaç dakika verirsin acaba Merve'cimize ekstra? Şöyle bir 5-6 dakika daha alabiliriz değil mi? Canımsın, teşekkür ederim. Pazarlığa başlayacağız demiştim. Şimdi fotoğraf çekerken bence çok önemli kriterler aramamız lazım.
0: Hı hı.
1: Şimdi farklı bir şehirden geldik ya da fotoğrafçı adına isim yapmış insanlar dışında hiç kimseyi bilmiyoruz. İsim yapmış insanlara da bütçemiz yetmiyor. Biz o arama motoruna genelde Instagram'dan arıyor diye düşünüyorum insanlar.
0: Evet.
1: Instagram'da arama motoruna yazmamız gereken ve herhangi bir enerjimizin tuttuğu Instagram sayfası, mesela Gizli Stüdyo'yu bulduk, tamam mı?
0: Hı hı.
1: Girdik. Girdiğimizde bizim o biyografi kısmında hangi eğitimleri aldığını yazması gerekiyor değil mi? Ya da ben onun çok yetkin bir fotoğraf sanatçısı olduğuna neleri sorarak ikna olabilirim? Aramamız gereken kriterler neler?
0: Şimdi şöyle, biyografik kısmına yazamıyoruz çünkü oraya yazabileceğimiz şeyler sınırlı. İşte Kayseri, Kapadokya, mail hesabı ya da iletişim numarası, konum tarzında şeyler oluyor. Aldığımız eğitimler orada maalesef yazamaz.
1: Aldığın eğitimleri sen şimdi burada paylaşır mısın? Çünkü hiçbir eğitim almadan, atıyorum birkaç saatlik YouTube videosu izleyerek fotoğrafçı olmuş insanlar da var piyasada.
0: Hı-hı.
1: Ama ben öyle olsun istemiyorum mesela.
0: Hı-hı.
1: Gerçekten profesyonel fotoğrafçıysan, her şeyinle ben profesyonel bir kare çıkmasını isterim.
0: Hı hı.
1: Merveciğim, en sevdiğin kareyi bir yansıtabilir misin? En çok hangisinden hoşlandın mesela? Hani İşte mesela anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir kare, yaşayan bir kare istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi ben bunu istiyorum. Sen YouTube'dan almışsın eğitimi. Elinde de profesyonel kamera yok zaten. Almışsın iPhone'u, borçarşı gelip iPhone'la çekim yaparsan olmaz yani. Ben sana mesela kameranı sorarım. Sana nereden mezun olduğunu sorarım. Hatta biraz kıl bir müşteriysem hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Benim yüzümü pudra şekeri gibi yapma derim mesela. Çok fazla hani cilt sorunları dışında herhangi bir şeyi değiştirmeni istemem. Bu konularda aydınlatmanı isterim. Gerekiyorsa eğitimlerini sormak isterim. Yani bir fotoğrafçının alması gereken eğitimler neler? Kendi eğitimlerini konuşurken söyle. Ben şu mezunuyum. Bir fotoğrafçının kesinlikle böyle olmasını beklerim. Şu eğitimleri aldım. Bir fotoğrafçı da bu eğitimleri arayın. Hadi birazcık konuşalım eğitimlerimizi, kazanımlarımızı.
0: Şimdi şöyle, bu alınan eğitim ya da YouTube'dan izlenilen bir video ile olacak bir şey değil.
2: Hayır.
0: Ben grafik tasarım mezunuyum. Benim bölümümde zaten bana fotoğraf makinesi nedir, nasıl çalışır, bunun ayarları, fotoğraf çekimi, ışık nasıl kullanılır, bunların hepsi bize öğretildi.
1: Ki çok önemli bir şey ışık.
0: Evet.
1: Yani Merve'nin şu kurduğu olayı no yani hakikaten.
0: Evet.
1: Kamerayı bile sen ayarla dedim. Az önce çarptım da yayın önce. Merve ayarladı. Çok zor meseleler gerçekten. Şaka değil yani.
0: Ya ışık her şeyi değiştiriyor. Ama şimdi ben grafik tasarım okudum ya da radyo televizyon okuyan bir sürü fotoğrafçı var. Yani bu alanı bir tık görüp sonrasında buna gönül vermek ve bunun üzerine deneyim kazanmak gerekiyor. Yani ben gidip belediyeden bir fotoğraf sertifikası da alabilirim ama hiç bu işi yapmadıktan ve bunu öğrenmedikten sonra benim o belgemin bir önemi kalmayacak.
1: Yani aslında bu tecrübe edilirse insanlar adapte olabilirin de altını dolduruyorsun
0: evet,
1: baktığında
0: evet.
1: Değil mi? Olabilir.
0: Kesinlikle
1: evet.
0: Deneyim ve tecrübe. Yani biz Nevşehir'e gidiyoruz. O belgede bana oradaki ışığı göstermeyecekler ya da o balonları nasıl çekmem gerektiğini, nereden neyi almam gerektiğini, atlara gittiğimde daha yukarıdan çekeriz bazı kareleri mesela. Bir basamak var, oraya çıkıp çekilir daha güzel olması için. Yani bu benim alanımda, bu fotoğrafçılıkta birazcık okunulan bölüm ya da bir belge değil de nasıl baktığın, ne kadar süre çalıştığın, neler yapabildiğin.
1: Tecrübe.
0: Kesinlikle bunlar daha önemli.
1: Ya bir de kriz durumlarında çözüm üretecek pratik bir zekaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey olabilir. Diyelim ki o yıl kağıtlarında çekim yaparken asla hava durumunda öyle bir şey yok. Yağmur çıktı. Ama sen o yağmurların içerisinde öyle kareler yakalarsın ki insanlar hava durumuna bakıp yağmurlu günlerde gelmek için belki peşinde koşacaklar.
0: Evet.
1: Bu tamamen senin bakış açını, aslında fotoğrafları nasıl yansıttığın ve krizi nasıl fırsata çevirdiğinle
0: kesinlikle
1: alakalı biraz
0: öyle.
1: Aslında.
0: Yani yağmur, kar, böyle şeyler ya da işte yıl kağıtlarına gidildi ve insanlar güneş bekliyor, gün batımı bekliyor. Hava bulutlu. Bulutlu olduğunda da çok güzel kareler çıkıyor. Ben hani söylüyorum, diyorum ki evet gün batımı güneş olsa daha güzel olurdu. Ama şu an bulut var ve gene çok güzel olacak.
1: Bir cümle kuracaksın. Siz farklı olacaksınız.
0: Evet.
1: Orijinallerinden daha farklı olacaksın ki çok daha orijinal olacak. Sen de var o ya. Gerçekten karşı tarafı çok rahat ikna edebilir misin gibi geliyor. Harika, çok güzel. Soruları da bitirdik. Aslında konuşabileceğimiz her şeyi de konuştuk
0: evet.
1: Baktığında. Hakikaten sorduğunuz tüm soruları ben yönelttim. Bu anlamda kendimi hiç borçlu hissetmiyorum. Biz şimdi yayının sonuna geldik. Şaka maka. Bak
0: evet.
1: Bak. Saat kaç şu an? 15-18'den itibariyle saat. Biz her yayın sonunda bir balkon konuşması yapıyoruz. Sevgili konuklarımla kamerasını baş başa bırakıyorum. Ve senin mesleğini yapan ya da senin mesleğini yapmak isteyen, okuduğun bölümü okuyan ya da okumayan, fotoğrafçılığa girmek isteyen, kime mesaj vermek istiyorsan, aydınlatmak istiyorsan, ufak bir özetle birlikte kamerayı seni baş başa bırakıyorum. Şöyle karşında insanlar varmışçasına, hadi bakalım nasıl kelimeler dökülecek ağzından, bekliyoruz. Sendeyiz.
0: Öncelikle şu an çok da heyecanlıyım.
1: Hayır, heyecan falan yok artık. Her şey bitti. Eline kameranı da al. Ondan güç al mesela.
0: Kameramı aldım.
1: Aha, şimdi sendeyiz.
0: Öncelikle bu mesleği, bu fotoğrafçılığı ya da biz buna videograferlık da diyoruz. Bunu yapmak isteyen herkese gerçekten işini sevmeniz çok önemli. Yani bunu sevmiyorsanız yapmayın lütfen. Çünkü ben çok severek yapıyorum ve benim tanıştığım işinde çok iyi insanlar hepsi işini çok seviyor. Yani biz buna birçok kişi olarak para olarak bakmıyoruz. Yani güzel kazandırıyor, kazandırmıyor ama para olarak bakılabilecek bir şey görmüyorum ben buna. Gerçekten bir fark yaratmak. O insanların özel günlerinde inanılmaz bir an yaratmak istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum ve fotoğraf çekmeye ilgisi olan herkese de bunu tavsiye ederim. Çok güzel anılar birikiyor, çok güzel insanlarla tanışılıyor. Ve güzel bir iş, güzel bir meslek.
1: Değil mi? Kalbi olarak işinde gelen herkesin evet. Böyle bir duygusu varsa herkes de fotoğrafçı olmak zorunda değil.
0: Evet.
1: Yani güzel kareler çekmek istersin, eğitimini almak istersin. Bir konuda uzmanlaşmak kadar güzel bir şey yok. Zaten sizin olayda da anı ölümsüzleştir diye bir motto var.
0: Hı hı.
1: Bunun ışığında çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani önceliğiniz para olmasın.
0: Evet.
1: Önceliğiniz karşıya da gelen ve sizin gözünüzün içine bakıp inşallah çok güzel kareler çekmiştir diye o gözlerinden o duyguyu alıp o kameranın ekranına baktıktan sonra onun istediği duyguyu o fotoğraflara yansıtabilmek.
0: Evet.
1: Bakış açısını aslında geliştirmek. İnsanın vizyonu gerçekten daha geniş olduğunda fotoğraf makinesindeki karelere kesinlikle yansıyor. Bu anlamda senin de bir tarzın olduğunu düşünüyorum. Merveciğimin seçtiği o favori fotoğraf da gerçekten çok tatlı. O senin favori fotoğrafla aslında ufak bir fotoğraf alabiliriz orada. Dur, seni şuradan şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Yayın içerisinde çok yapmam ama Merveciğim sen de poz ver. Evet. Bu çiftimize de selam olsun. Çok güzel bir kare olmuş gerçekten. Evet. Onlar da çok güzel bakmışlar. Eğer bu fotoğraflara bakmak, nasıl fotoğraflar çektiklerini görmek isterseniz de Gizli Stüdyo Instagram sayfasına girip, takip edip, şöyle bir kurcalayıp, SLM değil de selam yazarak, fiyat nedir kelimesi yerine merhaba nasılsınız diye söze devam ederek güzel bir diyalog kurup inşallah ölümsüz anlar yakalamak için sevgili Ezgi'cimle bir araya gelirsiniz.
0: İnşallah.
1: Öncelikle yolun bahtın açık olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Bakış açını, mesleğine olan saygını, sevgini çok net bir şekilde hissettik. Sıcacık bir kalbin var. Gözünde böyle iş hırsı bürümüş, bütün organizasyonları ben çekeyim kafasında bir insan olmadığın için seni tebrik ediyorum her şeyden önce. Hırsla çalışkanlık çok ayrı şeyler.
0: Evet.
1: Çok çalışkan bir hanımefendisin her şeyden önce. O yaşının enerjisini işine yansıttığın için yüzündeki gülümsemeyle birlikte rahatlamayacak gelin damat ya da çoluk çocuk artık ne çekeceksen olacağını düşünmüyorum ben. Yolun bahtın açık olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Seni söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Beni buraya davet ettiğiniz için, bu alanı bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Ayaklarına sağlık, rica ederim.
0: Sizinle tanışmış olmak çok güzeldi.
1: Benim için de öyle. Ayaklarına sağlık. Vallahi konuştun, bitirdin süreyi de. Şaka maka yayının
0: evet.
1: Sonuna geldik.
0: Evet,
1: şimdi
0: oldu.
1: Rahatlayacağımız dakikalar. Ben şimdi yayını kapatacağım. Biz burada çok güzel karelerle fotoğraflar çekineceğiz. Ay, senin makinayla nasıl yapacağız? Senin gözünden çekebilme fırsatımız olsa keşke. Ama yok. Gerçi Merve'cimle belki birkaç tane karemizi çeker, ne diyorsun? İsteriz talep ederiz. Belki onun gibi ölümsüz anlar çıkarabiliriz ortaya. O zaman ayaklarına sağlık diyorum ve yayını kapatıyorum. Biz sohbete tamam. Devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Tamamdır. Efendim, çok keyifli, böyle hepimizin ilgi alanı olan çok güzel bir bölüm yaptık. Çok keyifli sohbetler yaptık. Çok genç bir hanımefendi. İnşallah özel günlerinizi gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz. Enerjisini ben çok sevdiğim bir insan. Ben bu tarz deneyimler yaşarken enerjisine bakarım genelde insanların. O anlamda tavsiye ederim. Bunu söylemek istedim. Genelde yayın sonlarında bunu söylemem ama içimden geldi. Bu yoktu yani. Biz bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşça kalın, sevgiler.
3: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırısını başlattığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız," dedi. İngiltere'de bir pilot uçuş rotasında kesin dönüşler yaparak gökyüzüne sıkıldım yazdı. Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı. Filistin, İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için uluslararası topluma acil hareket etme çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları, Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alacağını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel

0: Ardından ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Efendim, Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak anılırken şimdi tarımı ve hayvancılığın da merkezi olma yönünde el ele gönül gönüle ilerlemeye devam ediyor. O anlayış içerisinde de yeşil hisarımız ayçiçeği ve yanına ekliyorum Kayseri'yle anılan önemli ilçelerimizden birileri. Ama bunun yanında turizm de maşallah aldı başını gidiyor. Tutturdu bir Erdemli Vadisi, tutturdu bir Soğanlı Vadisi. Başkanım oranın yolu ne zaman yapılacak diyor. Sultan Sazlığı'nın ucundan tutuyor. Bir tarafı Yahyalı, bir tarafı Develi, bir tarafı İncesu ve Yeşilhisar. Ama hepsi all together. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
3: İlçemizi biliyorsun, tarım ilçesi diyoruz. Tarımın parçasında da en kıymetli ürünlerden biri kayısımız. Onu da birlikte paylaşalım diye Kayseri Meclisimize getirdik. Burada ikram ettik. Gerçekten sağ olsun. Tüm ilçelere kollarını uzatıyor. Tarımına da, turizmine de, asfaltına da, parkesine de. Bu sene inşallah Doğanlı'mızda yapacağız. Programladık başkanım. Ya kayısımızda ikram ettik. Tüm afiyet olsun diyorum meclis üyelerimize, Kayseri'mize tanıtalım amaçlı getirdik. İnşallah buyursunlar. İlçemizde de her zaman için kayısımız bol. Bu sene elhamdülillah, geçen sene belki soğuk almasından dolayı birçok meyveyi tadamamıştık. Bu sene hepsi bol bol ikram ediyoruz. İnşallah ticaret erbabına da bol kazançlar diliyorum.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz 25 kişi gözaltına alınmış olabilir ama biz şunu istiyoruz, artık sonuç odaklı gitmek istiyorum. Yani bunun bir suikast olduğunu artık 25 Mart 2009 tarihinde benim oğlum dünyaya gelmişti. Ben İncesu'da seçim çalışmalarındaydım, yerel seçimlerde ve benim oğlum bugün 17 yaşını bitirdi. Yani bir jenerasyonun geleceğini çaldılar. Gençlerimizin, teminatımız olan gençlerimizin geleceğini çaldılar ve kamuoyu vicdanının rahatlaması noktasında artık milletimize bir cevap vermeleri gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. U20, U16 ve U14 Türkiye şampiyonalarına giden 5 atletizm sporcusu Kayseri'ye 9 madalyayla döndü. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan erkek şahısla kadın şahıs 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen din görevlileri arası ezanı güzel okuma yarışması birincisi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gökçen oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 12 Temmuz 2026 saat 18 ile 13 Temmuz 2026 saat 6 saatler arasında yapılan ölçümlerde Pınarbaşı ilçesinde sıcaklıklar 4.2 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
5: Ergün, her nesil.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Her nesil yeni nesil yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül her nesil.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta, hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyubiye, Halfeti ve Hilman ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır dedi. Ahbap soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4-7 düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'inde bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, anayasa çalışmalarımıza ilişkin kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesine düzenlenen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, PYD ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imalat sanayisine yönelik açıkladığı yeni kredilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şebnem Ferah'la karşınızdayız.

Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin 3 kızından en küçüğü olarak 12 Nisan 1972 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen Şebnem Ferah'ın müziğe olan ilgisi 5-6 yaşlarında başlamış ve müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü olmuştur. Ferah'ın ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köşesinde enstrüman olduğu için müzik konusunda bilgili ve hazır olarak piyasaya atıldı.

İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlayan Ferah, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şebnem Ferah'ın kendisini tanımasına, tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu. Sanatçının müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etti. Lise yıllarında Pegasus adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve bu hayalini 1988 yılında kurduğu Volvox grubuyla gerçekleştirmiştir.

Sanatçı müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ ekonomi bölümünü 2. sınıfta terk etmiş ve daha sonra İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolmuştur. Doktor School'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıkan Şevlen Ferah, 94 yılında Volvox grubunun dağılmasıyla bireysel çalışmalarına yoğunluk vermiştir.

Onur Tunç ve Sezen Aksu ile karşılaşmasıyla müzik yaşamında yeni bir sayfa açılan Ferah, 96 yılında Kadın adlı ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onur Tunç'un da destekleriyle Rocks Müzik'ten çıkardı. Bu albümünde İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan'la çalıştı. İlk klibini Vazgeçtin Dünya'dan adlı parçasına çekti. Gerek kaset ve CD satışları, gerekse video klibiyle uzun süre listelerde bir numara olarak boy göstermiş ve daha sonra Yağmurlar, Bu Aşk Fazla Sana ve Fırtına adlı şarkılarına da klip çekmiştir.

Deprem ekibiyle çalışan şarkıcı, albümün ikinci video klibini "Artık Kısa Cümleler Kuruyorum" şarkısı için yaptı. İkinci albümün ardından yine araya uzun bir stüdyo dönemi girdi. 99 yılında meydana gelen 17 Ağustos depreminde babası Ali Ferah yaşama veda etti.

Sanatçı 24 Nisan 2003'te Kelimeler Yetse adlı albümünü dinleyicilere sundu. 28 Nisan 2003'te bu albümün ilk videosu Ben Şarkımı Söylerken müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Bu albümden çekilen diğer video klipleri ise sırasıyla Mayın Tarlası ve Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler oldu. Ferah, Türkiye'nin birçok şehrinde konserler vermeye devam etti.

21 Haziran 2005'te Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde 5. albümü Can Kırıklarını yayımlayan Şebnem Ferah, ilk klibini de albümle aynı ismi taşıyan şarkısı Can Kırıklarına çekti. Önceki albümlerine oranla sert sounduyla dikkat çeken albümün 29 Temmuz 2005 günü Park Orman'da gerçekleşen gala konseriyle yeniden dinleyicileriyle buluştu. Bu albümdeki Çakıl Taşları şarkısı ikinci video klip olarak seçildi.

Sanatçının 16 Aralık 2009 tarihinde Benim Adım Orman albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albüm satışa çıktığı ilk hafta listelere bir numaradan giriş yaptı. İlk video klip Yalnız adlı şarkısına çekildi. İkinci video klip ise Eski isimli şarkısına çekildi. Albüm ve sanatçı beklenen sounddan yumuşak, derin, alabildiğine karamsar temalarla dolu olduğu yönünde eleştirildi.

Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan 7. stüdyo albümü Ot, çıktığı ilk hafta en çok satanlar listesine 1 numaralı olarak girmiş ve uzun süre listelerde kalmıştır. Albümün adı olan Ot, öz Türkçe'de kelime anlamıyla ateş demektir. Albümün çıkış parçası Birileri Var adlı şarkı oldu. Albümde 9 şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a aitken, Çok Yorgunum adlı şarkının sözleri Nazım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya aittir.

Sanatçının son albümü ise 12 Nisan 2018'de yayımlanmış olan Parmak İzi'dir. Albüme çekilen ilk video klibi Küllerinden adlı parçaya çekilmiştir. Sanatçının en son yer aldığı proje ise Muratan Munga'nın proje albümünde seslendirdiği Aşktan Nasıl Gidilir adlı parçasıdır. Albümlerinin dışında da Şemlen Ferah'ı pek çok farklı çalışmada görmek mümkün. Kimi şarkılara geri vokalleriyle, kimileriyle düet yaparak onlara eşlik etmiştir. Bunun yanı sıra birçok sanatçıyla beraber yardım konserleri vererek pek çok faaliyetlerde bulunmaya sanatçımız devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şemlen Ferah'la birlikteydik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Efendim, Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak anılırken şimdi tarımı ve hayvancılığın da merkezi olma yönünde el ele gönül gönüle ilerlemeye devam ediyor. O anlaş içerisinde de yeşil hisarımız ayçiçeği ve yanına ekliyorum Kayseri'yle anılan önemli ilçelerimizden birileri. Ama bunun yanında turizm de maşallah aldı başını gidiyor. Tutturdu bir Erdemli Vadisi, tutturdu bir Soğanlı Vadisi. Başkanım oranın yolu ne zaman yapılacak diyor. Sultan Sazlığı'nın ucundan tutuyor. Bir tarafı Yahyalı, bir tarafı Develi, bir tarafı İncesu ve Yeşilisar. Ama hepsi all together. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet.
2: Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
4: İlçemizi biliyorsun, tarım ilçesi diyoruz. Tarımın parçasında da en kıymetli ürünlerden biri kayısımız. Onu da birlikte paylaşalım diye Kayseri Meclisimize getirdik. Burada ikram ettik. Gerçekten sağ olsun. Tüm ilçelere kollarını uzatıyor. Tarımına da, turizmine de, asfaltına da, parkesine de. Bu sene inşallah Doğanlı'mızda yapacağız. Programladık başkanım. Kayısımızda ikram ettik. Tüm afiyet olsun diyorum meclis üyelerimize, Kayseri'mize tanıtalım amaçlı getirdik. İnşallah buyursunlar. İlçemizde de her zaman için kayısımız bol. Bu sene elhamdülillah, geçen sene belki soğuk almasından dolayı birçok meyveyi tadamamıştık. Bu sene hepsi bol bol ikram ediyoruz. İnşallah ticaret erbabına da bol kazançlar diliyorum.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Biz 25 kişi gözaltına alınmış olabilir ama biz şunu istiyoruz, artık sonuç odaklı gitmek istiyorum. Yani bunun bir suikast olduğunu artık 25 Mart 2009 tarihinde benim oğlum dünyaya gelmişti. Ben İncesu'da seçim çalışmalarındaydım, yerel seçimlerde ve benim oğlum bugün 17 yaşını bitirdi. Yani bir jenerasyonun geleceğini çaldılar. Gençlerimizin, teminatımız olan gençlerimizin geleceğini çaldılar ve kamuoyu vicdanının rahatlaması noktasında artık milletimize bir cevap vermeleri gerekiyor.
2: Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. U20, U16 ve U14 Türkiye şampiyonalarına giden 5 atletizm sporcusu Kayseri'ye 9 madalyayla döndü. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan erkek şahısla kadın şahıs 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen din görevlileri arası ezanı güzel okuma yarışması birincisi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gökçen oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 12 Temmuz 2026 saat 18 ile 13 Temmuz 2026 saat 6 saatler arasında yapılan ölçümlerde Pınarbaşı ilçesinde sıcaklıklar 4.2 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bülten de görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta, hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyubiye, Halfeti ve Hilman ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır dedi. Ahbap soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 yerde düzenlenen operasyonda aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'inde bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 39 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, anayasa çalışmalarımıza ilişkin kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesine düzenlenen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, PYD ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imalat sanayisine yönelik açıkladığı yeni kredilere ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırısını başlattığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız," dedi. İngiltere'de bir pilot uçuş rotasında kesin dönüşler yaparak gökyüzüne sıkıldım yazdı. Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı. Filistin, İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Atvan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için uluslararası topluma acil hareket etme çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları, Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alacağını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrolün fiyatı ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Efendim, Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak anılırken şimdi tarımı ve hayvancılığın da merkezi olma yönünde el ele gönül gönüle ilerlemeye devam ediyor. O anlaş içerisinde de yeşil hisarımız ayçiçeği ve yanına ekliyorum Kayseri'yle anılan önemli ilçelerimizden birileri. Ama bunun yanında turizm de maşallah aldı başını gidiyor. Tutturdu bir Erdemli Vadisi, tutturdu bir Soğanlı Vadisi. Başkanım oranın yolu ne zaman yapılacak diyor. Sultan Sazlığı'nın ucundan tutuyor. Bir tarafı Yahyalı, bir tarafı Develi, bir tarafı İncesu ve Yeşilhisar. Ama hepsi all together. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrası konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
3: İlçemizi biliyorsun, tarım ilçesi diyoruz. Tarımın parçasında da en kıymetli ürünlerden biri kayısımız. Onu da birlikte paylaşalım diye Kayseri Meclisimize getirdik. Burada ikram ettik. Gerçekten sağ olsun. Tüm ilçelere kollarını uzatıyor. Tarımına da, turizmine de, asfaltına da, parkesine de. Bu sene inşallah doğanımızda yapacağız. Programladık başkanım. Kayısımızda ikram ettik. Tüm afiyet olsun diyorum meclis üyelerimize, Kayseri'mize tanıtalım amaçlı getirdik. İnşallah buyursunlar. İlçemizde de her zaman için kayısımız bol. Bu sene elhamdülillah, geçen sene belki soğuk almasından dolayı birçok meyveyi tadamamıştık. Bu sene hepsi bol bol ikram ediyoruz. İnşallah ticaret erbabına da bol kazançlar diliyorum.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz 25 kişi gözaltına alınmış olabilir ama biz şunu istiyoruz, artık sonuç odaklı gitmek istiyorum. Yani bunun bir suikast olduğunu artık 25 Mart 2009 tarihinde benim oğlum dünyaya gelmişti. Ben İncesu'da seçim çalışmalarındaydım, yerel seçimlerde ve benim oğlum bugün 17 yaşını bitirdi. Yani bir jenerasyonun geleceğini çaldılar. Gençlerimizin, teminatımız olan gençlerimizin geleceğini çaldılar ve kamuoyu vicdanının rahatlaması noktasında artık milletimize bir cevap vermeleri gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kuvar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. U20, U16 ve U14 Türkiye şampiyonalarına giden 5 atletizm sporcusu Kayseri'ye 9 madalyayla döndü. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan erkek şahısla kadın şahıs 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen din görevlileri arası ezanı güzel okuma yarışması birincisi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gökçen oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 12 Temmuz 2026 saat 18 ile 13 Temmuz 2026 saat 6 saatler arasında yapılan ölçümlerde Pınarbaşı ilçesinde sıcaklıklar 4.2 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül her nesil.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Is it?
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
12: ...94.9
0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yılları birlikte hatırlayacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1990'a gideceğiz.

2 Ocak 1990. Dev Sol, terör örgütünün yönetici kadrosunda Sinan Kukul, Sağmacılar cezaevinden kaçtı. 5 Ocak 1990. İrticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup 15 subay ve astsubay ordudan atıldı. 9 Ocak 1990. Şair ve yazar Cemal Süreya hayatını kaybetti. 18 Ocak 1990. Kamuoyunda kıyak emeklilik yasası olarak anılan, milletvekillerinin emeklilik haklarını düzenleyen yasa mecliste kabul edildi. 30 Ocak 1990. 1989'da İstanbul'da yapılan 1 Mayıs gösterilerinde Mehmet Akif Dalcı'yı öldürdüğü iddia edilerek gazetelerde fotoğrafları yayınlanan trafik polisi Mehmet Kazım Çakmakçı teröristlerce şehit edildi.

31 Ocak 1990 Türk Hukuk Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. 19 Şubat 1990 Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığı'na Devlet Bakanı Ali Bozer getirildi. 15 Mart 1990 İki gün önce Mardin kırsallarında öldürülen 13 PKK'lı teröristten birinin Nusaybin'de yapılan cenaze töreninde olaylar çıktı. Bir kişi öldü, olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 500'e yakın kişi gözaltına alındı. 19 Mart 1990 Cumhurbaşkanı Özal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale'nin SHP'li belediye başkanı İsmail Özay görevinden alındı. 21 Mart 1990 Elazığ'da Alarko firmasına ait bir otobüsü durduran PKK'lı teröristler 9 kişiyi şehit etti.

27 Mart 1990. Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli görevinden istifa etti. Yerine Adnan Kahveci getirildi. 2 Nisan 1990. Cumhurbaşkanı Özal, mecliste grubu bulunan ANAP, DYP ve SHP liderleriyle Çankaya Köşkü'nde son zamanlarda artan terör olaylarını değerlendirmek için bir toplantı yaptı. 4 Nisan 1990. PKK'nın baskıları sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 186 esnaf iş yerlerini açmadı. Lice Lisesi'nde ise ders yapılamadı.

çalışır bizim. 5 Nisan 1990. Özal'a suikasta meçhul tanık haberlerinin yer aldığı Sabah gazetesinin dağıtımına yasak kondu. Günaydın, Güneş, Milliyet ve Sabah gazetelerinin bürolarında polislerce arama yapıldı. 9 Nisan 1990, hükümet olağanüstü hal bölge valiliğinin yetkilerini arttırdı. 10 Nisan 1990, Hasan Celal Güzel'in Dışişleri Bakanlığı memurlarından Hande Şevkat Mumcu ile ilişkisi olduğu ve Mumcu'dan Özal Bush görüşmesinin tutanaklarını alıp gazeteci Uluç Gürkan'a verdiği iddia edildi. Gürkan ve Mumcu aleyhinde dava açıldı. 10 Mayıs 1990, Elazığ Tatvan seferini yapan yük trenini basan teröristler 3 kişiyi öldürdükten sonra treni yaktı. Bir kuş yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş, zaman düşer ellerinden yere, oradan tat.

17 Mayıs 1990. Bedrettin Dalan'ın genel başkanlığında Demokratik Merkez Parti kuruldu. 24 Mayıs 1990. İstanbul'da belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöp yığınları halkın sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi arttı. 26 Mayıs 1990. Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul'da belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp yığınları nihayet toplanmaya başladı. 28 Mayıs 1990. Sağmacılar cezaevinde yatan 5 siyasi hükümlü kaçtı. 4 Haziran 1990. Türkiye Birleşik Komünist Partisi resmen kuruldu. 7 Haziran 1990. SHP'den daha önce ayrılan milletvekilleri Halkın Emek Partisi'ni kurdu.

0: olur mu? Bir hasretlik yüzün vardı için.
1: 12 Haziran 1990. Diyanet İşleri Başkanlığı güvenlik nedeniyle karayoluyla hacca gidişleri iptal etti. 14 Haziran 1990. Yargıtay Başsavcısı TBKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 18 Haziran 1990. Türk Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yayın evine bomba konuldu. Ufak çaplı bir hasar meydana geldi. 20 Haziran 1990. Viyana'da açılacak olan Anadolu'nun Görkemi adlı sergi için gönderilen 7500 yıllık Ana Tanrıça heykeli Viyana'da çalındı.

30 Temmuz 1990. Siirt Pervari yolunda PKK teröristleriyle çıkan çatışmada garnizon komutanı, jandarma bölük komutanıyla 5 er hayatını kaybetti. 9 Ağustos 1990. Cumhurbaşkanı Özal, ABD Dışişleri Bakanı Baker'la Çankaya'da görüştü. 17 Ağustos 1990. Körfez krizi nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı. 23 Ağustos 1990. Başbakanlık, şifreli telsiz emirleriyle valiliklerden topyekün bir savaşa hazırlıklı olunmasını istedi. Orduda gözle görülür bir hareketlenme sonucu sınır bölgelerine mekanize birlikler kaydırıldı. 26 Ağustos 1990. Metris Cezaevi eski iç güvenlik müdürü emekli binbaşı Adnan Özbey, dev sol militanlarınca şehit edildi. 5 Eylül 1990. Hükümete asker gönderme izni meclisin gizli oturumunda kabul edildi.

17 Eylül 1990. SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal görevinden istifa etti. 17 Eylül 1990. 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşları feribotla İmralı Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıt mezara defnedildi. 27 Eylül 1990.

Diyarbakır DGM'de tutuklu olarak yargılanan, kapatılan 2000'e Doğru dergisinin genel yayın yönetmeni Doğu Perinçek tahliye edildi. 6 Ekim 1990, SHP Parti Meclis Üyesi, eski senatör ve milletvekili doçent doktor Bahriye Üçok, evine gönderilen kitap paketini kapısının önünde açmaya çalışırken, içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Üçok, 1989 yılında televizyonda bir açık oturumda tehditler aldığını söylemişti.

21 Ekim 1990 nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 56 milyon 473 bin olarak çıktı. 27 Ekim 1990 Milli Savunma Bakanlığı'na Lütfi Doğan getirildi. 12 Kasım 1990 Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Aygen, dev sol militanlarının düzenlediği suikast sonucu şehit edildi. 14 Kasım 1990 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derse girmeyerek Anıtkabir'e yürüyen öğretim üyeleri hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. 18 Aralık 1990 MİT'te uzun yıllar çalışan ve önemli görevlerde bulunan Ferdi Tamer, silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 27 Aralık 1990 Kadıköy'de bulunan devlet malzeme ofisini basan silahlı teröristler, bahçede bulunan 20'ye yakın aracı bombaladılar. Patlamaların erken gerçekleşmesi sonucu iki terörist olay yerinde öldü, birisi ise ağır yaralandı. 29 Aralık 1990 Taşıt trafiğine kapatılan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 30 yıl aradan sonra tekrar tramvay hizmet vermeye başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrolün fiyatı ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün. Dolar 47,04, Euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
1: Mimsin'de meydana gelen kazada araç devrildi. Yapımı süren Kartal katlı kavşağında vinç yan yattı. Olayda 2 kişi yaralandı. Altınoluk'ta yangın çıktı. Talas ilçesinde Sayar Caddesi 13-17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatıldı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle 15-18 yaş grubuna müebbet veya ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Kayseri Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon 275 bin yolcuya hizmet verdi.
0: 38 saniyede bugün. Nöbetçi Eczaneler.
1: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Ana Lig voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları Koordinesi'nde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergün her nesil.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
10: Ana haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Mirasın izleri.
4: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrolün fiyatı ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Norveç'e ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 615 milyon 992 bin dolara ulaştı. Böylece Norveç'e tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracatı gerçekleştirildi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar geçici olarak %5 olarak uygulanacak. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,04, euro 53,57, gram altın 6126, çeyrek altın 10.020 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek

0: yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Coğrafi iz başlıyor.
3: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafyiz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez, çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra

0: sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yöredeki evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. 38 saniyede bugün.
2: Mimsin'de meydana gelen kazada araç devrildi. Yapımı süren Kartal katlı kavşağında vinç yan yattı. Olayda iki kişi yaralandı. Altınoluk'ta yangın çıktı. Talas ilçesinde Sayar Caddesi 13-17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatıldı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle 15-18 yaş grubuna müebbet veya ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Kayseri Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon 275 bin yolcuya hizmet verdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
3: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Dönüş programımızda bu haftaki konuğumuz güçlü sesiyle Tanju Okan.

Tanju Okan 27 Ağustos 1938'de İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelir. Müzik öğretmeni olan babası, Urla'da annesiyle evlendikten sonra tayin olduğu Tire'de Tanju Okan doğar. İlk müzik eğitimini çok iyi piyano ve keman çalan babasından alır. Müzik dolu mutlu aile tablosu, annesiyle babasının boşanmasıyla dağılır.

Okan, lise 2. sınıfta müziği okula tercih ederek öğrenim hayatını yarım bırakıp Manisa'ya döner. Ve ismini Manisa'nın antik çağdaki adından alan Magnezi Orkestrası'nı kurar. Manolya Çay Bahçesi ve bunun gibi mekanlarda mızıka çalıp şarkı söyler.

0: yapıştırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden? Neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim. Sevilmeden. Sevilmeden.
2: Okan 1958 yılında askere gider. Askerliğini Ankara Ordu Evi'nde vestiyer görevlisi olarak yapar. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli caz müzisyenlerinden biri olan ve o sıralarda askerliğini Ankara Ordu Evi Orkestrası'nda müzisyen olarak yapan Selçuk Sun, vestiyerde kendi kendine şarkılar söyleyen Tanju'nun sesinden ve yorumundan çok etkilenir ve solist olarak yetiştirmek üzere orkestrasına davet eder. Okan'ın şöhreti kısa zamanda Ordu Evi sınırlarını aşıp bütün Ankara'ya yayılır.

olur kardeşim, ne olur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya.

Okan müziğe olan tutkusu nedeniyle İtalya'ya giderek şan eğitimi alır. 1961'de Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'ya yerleşir ve müzikle profesyonel anlamda ilgilenmeye başlar. Bir sonraki yıl İstanbul'a giderek Müfit Kiper Orkestrası'nda solistik yapmaya başlar. Bu orkestrayla birlikte yurt dışında birçok konsere katılır ve müzik çevrelerine adını duyurur.

Sanatçıyı kitlelerle tanıştıran en önemli olaylardan biri bu dönemde gerçekleşir. 1964 yılında dönemin en büyük sanatçılarından Erol Büyükburç ve Tülay German eşliğindeki Milli Orkestra ile Türkiye'yi Balkan Müzik Festivali'nde temsil eder. Festivalin hemen ardından 1964'te sanatçının ilk 45'lik plağı piyasaya çıkar.

Okan 60'lı yıllarda Milli Orkestra eşliğinde yeni düzenlemelerle modernize edilerek farklı bir form kazandırılmış türküler seslendirir ve ilk 45'liklerinde özellikle Kundurama Kum Doldu plağında bu formda kaydedilen türküler yer alır. İlk plağında İbibikler Öter Ötmez adlı türküyü seslendirir. 1968'de Haydar Haydar, 1969'da Benim De Canım Var dikkati çeken 45'lik plaklarıdır. 1970'de ise en büyük hiti Hasret gelir.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Yanağım. 1971'de bir falcı vardı ve Darladırla'da, 1972'de Öyle Sarhoş Olsam Ki, 1973'te ise Koy Koy Koy'la Büyük Beyni Toplar. Nilüfer ve Modern Folk üçlüsüyle seslendirdiği Arkadaş Dur Bekle çok sevilir. Benim Halkım ve Şerefe 1975, Kemancı 1977, Çocukluğumsa 1978'de en sevilen şarkılar olur.

0: bacı, halime bak, dertli çal kemancı.
1: Sanatçı 1972'de Öyle Sarhoş Olsam Ki ve özellikle 1974'te Mehmet Teoman tarafından yazılan Kadınım adlı unutulmaz şarkılarıyla adını Türk pop müzik tarihine altın harflerle yazdırır. 1975 yılında ise Bütün Şarkılarım adlı albümünü piyasaya sürer.
0: Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş, ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

yıllar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

Sanatçı 1980 yılında Kent Müzik firmasından Yorgunum adlı albüm çıkarır. Bu albümde Garo Mafyan, Melih Kibar ve Bora Ayanoğlu'nun büyük desteğini görür. Sanatçının son albümü 1995 yılında

Sanatçı özellikle popüler hale geldiği 60'lı ve 70'li yıllarda aldığı sinema oyunculuğu tekliflerini kabul ederek sanatsal yeteneğinin sadece müzikle sınırlı olmadığını gösterir. Sinemaya 64 yılında Cübbeli Gelin filmiyle adım atan Okan, zamanla birçok filmde rol alır.

İçkim sigaram benim tek dostum. Öyle sarhoş olsam ki adlı şarkılarıyla tanınan ve alkole olan düşkünlüğüyle bilinen Okan, sağlık problemleri yaşamaya başlar. Bu nedenle fiili sanatsal yaşamına son vererek 1995 yılında Urla'ya yerleşir. Burada siroz teşhisiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, aynı şarkısında da dediği gibi, en iyi dostları içkisi ve sigarası 23 Mayıs 1996'da hayata veda etmesine neden olur.

Bu haftaki konuğumuz etkileyici sesi ve ardında bıraktığı unutulmaz şarkılarıyla Tanju Okan'dı. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: 38 saniyede bugün.
2: Mimsin'de meydana gelen kazada araç devrildi. Yapımı süren Kartal katlı kavşağında vinç yan yattı. Olayda 2 kişi yaralandı. Altınoluk'ta yangın çıktı. Talas ilçesinde Sayar Caddesi 13-17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatıldı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle 15-18 yaş grubuna müebbet veya ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Kayseri Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon 275 bin yolcuya hizmet verdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
3: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Ana Lig voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları Koordinesi'nde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

0: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yalı gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz, bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise, bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerini hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Ana Lig voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı Mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı Mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte mali hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü Köyü'nde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der, "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar, "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Mimsin'de meydana gelen kazada araç devrildi. Yapımı süren Kartal Katlı Kavşağı'nda vinç yan yattı. Olayda 2 kişi yaralandı. Altınoluk'ta yangın çıktı. Talas ilçesinde Sayar Caddesi 13-17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatıldı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle 15-18 yaş grubuna müebbet veya ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Kayseri Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon 275 bin yolcuya hizmet verdi.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Ana Lig voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: En büyük başarımız, ürettiğimiz ürünlerin hemen hemen öncelikle Kayseri'de, sonra bütün dünyada mutfakta yerlerini alması. Ne yapıyorsak sattı, Bu bize daha birçok bir heyecan verdi. Çünkü el üretimi, el yapımı bir ürün, bir kadından çıkan bir ürün. Tamamen hem sevgisini katmış, hem emeğini katmış, hem zamanını katmış. Merhabalar, ben Gülümser Karaoğlan. Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanıyım. 31 yıllık evliyim. 4 tane çocuğum var. Aksaraylıyım. 18 yıldır Kayseri'de ailemle beraber yaşıyoruz. Bu hikaye benim Kayseri'ye gelmemle beraber başladı. Kayseri'ye geldim. Sürekli kadın üreticilerle beraber olmaya başladık. Ben de bir üretici olduğum için. O dönem ben eşimle çalışıyordum. Tamamen masif ağaç, ahşap ürünler çıkartıyorduk biz. Bunun arkasında sürekli bayan üreticilerle kahvaltılarda beraber buluşmak, toplantılarda beraber buluşmak bana hep böyle bir vizyon kattı. Ne yapabilirim? Hem kendim için ne yapabilirim? Hem bu bayanlar için ne yapabilirim? Böyle 18 yılı geride bıraktıktan sonra kooperatif olma düşüncesi oluştu bizde. Sadece seramik üzerine, ana başlığımız seramik ama tüzüğümüzde bütün el sanatlarını da barındırıyor. İşte el yapımı takılar, tablolar, dekor malzemeleri vesaire. Envai çeşit hanımlar ne yapabiliyorsa evlerinde ya da butik iş yerlerinde onlarla beraber yol alıyoruz. İçimizdeki yeteneği ne zaman fark ettik? Kooperatif kurulduktan sonra fark ettik. Yeni modeller keşfederek, işte olayın sürecinin içine girerek, araştırarak öyle içimizdeki yeteneği fark ettik. Zaten işimiz çamur. Çamur olunca sürekli şeyler yapmak, el yordamıyla olsun, kalıp yordamıyla olsun. Çamur da bize çok şey kattı. Biz de çamura çok şey katmış olduk. Öyle daha çok böyle bir merak uyandı. Daha çok sevmeye başladık. Böylelikle yolumuza ilerlemeye devam ettik. O kadar çok eser sattık ki anlatamam size. İlk kooperatifimiz kurulduğunda dediğim gibi el yordamıyla ürünler çıkartmaya başladık. Ne yapıyorsak sattı. Bu bize daha çok bir heyecan verdi. Çünkü el üretimi, el yapımı bir ürün. Bir kadından çıkan bir ürün. Tamamen hem sevgisini katmış, hem emeğini katmış, hem zamanını katmış. Öyle olunca ürünlerimiz çok rahat pazar oluşturduk ve çok rahat sattık. Çok şaşırdık tabii ki bu ürünler nasıl hemen böyle satıldı diye. Çoğunluk zaten alışveriş merkezlerinin standlar kurarak bir satmaya başladık. İşte Kayseri'nin belli başlı büyük alışveriş merkezleri bize bu imkanı verdiler. Biz de orada diğer üreten hanımlarla beraber standlarımızı kuruyorduk. Tabii ki biz seramik üzerine standlarımızı kuruyorduk. Gelen ziyaretçilerimize ürünlerimizi göstererek beğenilerine sunuyorduk. Onlar da alıyorlardı ve bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyordu, çok keyif veriyordu. Ertesi gün tekrar atölyeye gidip tekrar üretime başlıyorduk. Daha bir heyecanlanıyorduk. Sürekli kendimizi daha çok yenileyerek başladı söylediğim gibi. Daha yeni, daha böyle vizyon, daha çok dünyada ne gidiyor, daha çok hanımlar ne seviyor. Toprakla çalışmak çok keyifli. Öncelikle biz işe başladığımızda o kadar yorgun eve gidiyorduk ki anlatamam size. Yani sabah geliyorduk, arkadaşlarımızla onun konuşmasını yapıyorduk. Ya ben akşam çok yorgunum, işte sabah yorgunluktan uyanamadım vesaire diye. Onlar da söylüyordu ya biz de çok yorgunduk. Sonra biz toprağın bizim enerjimizi, elektriğimizi aldığını fark ettik. Yani toprakla uğraştığımız için biz yoruluyormuşuz. Sonra tabii ki zamanla 3 yıldır biz seramik işiyle uğraşıyoruz. Zamanla alıştık tabii ki biz buna. Toprakla uğraşmak iyi gelmeye başladı. Yani tamamen özel hayatımızı, işte sıkıntılarımızı arka planda bırakıp tamamen toprakla haşır neşir olmak, ona kendimizden bir şeyler katmak, renklendirmek, pişirmek, sonra beğeniye sunmak çok güzel şeyler kattı. Biz gerçekten işimizi çok severek yaptığımız için her daim, her sabah heyecanla arkadaşlarımızla beraber buraya gelir. Ya ben bugün bunu düşündüm ya da ben bugün bunu gördüm, bundan ilham aldım. Bunu yapalım mı ya da bunun neresini değiştirerek ne yapabiliriz gibi konuşmalar geçer aramızda. Yoksa bizim ilham sorunumuz yok. Her zaman ilham perileri bizim yanımızda. Fırında çatlayan, bozulan ürünler bize çok şey öğretti. Öncelikle bize sabrı öğretti. Çünkü seramik uzun yol alan bir meslek. El emeği bir ürün. Nereden baksanız 6 gün fırında kalma süreci var. Öyle olunca biz de fırına koyduktan sonra seramiklerimizi bir nevi 6 gün unutuyoruz. Ama fırından nasıl çıkacak, nasıl bir manzarayla karşılaşacağız onu bilmiyoruz. Sır dediğimiz olay. Gerçekten bir sır. Fırını açacağız, renkler soluk mu çıkacak, çatlak mı çıkacak ya da patlamış olarak mı çıkacak, diğer ürünlere zarar vermiş mi, plakaya zarar vermiş mi? O yüzden öncelikle bize sabrı, biten bir işi baştan başlamayı öğretti. Sıfırdan başlamak herkesin korkusu. Çünkü geleceği göremiyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz. Bu iş hakkında bir deneyiminiz yok. Bize ne getirecek, biz ne katabileceğiz, başarabileceğiz mi, giderlerini karşılayabileceğiz mi? Elbette ki çok korkularımız oldu. Ama dediğim gibi yani kooperatifçilik imece usulüyle en az 7 kişiden oluşan bir kadın topluluğu. Biz zaten kadın kooperatifiyiz. Öyle olunca sadece tek kişi için zor olabilir bunlar ama 7 kadının gücünü birleştirmesi, birbirine ilham olması, birbirinin cesaretlenmesi, işte modumuzun düştüğü yerde hayır olur mu tekrar baştan başlıyoruz demesi. Öyle olunca biz bunun güçlüğünü çok çekmedik. Çok bir zorlukla karşılaşmadık bir kadın olarak diyeyim. Çünkü kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Bir anlamı olur, bir güzellik katar başta da dediğim gibi. Öyle olunca bir zorluk karşılaşmadık. Yani önemli olan kesinlikle üretmek, ürettiğimizin pazarını oluşturmak ve bunun karşılığını en güzel şekilde almak. Bana göre başarının tanımı, başarı hedeflediğimiz noktaya ulaşmaktır aslında. Ama kişiye göre başarı değişir. Örneğin bir öğrenci için başarı karne notlarının yüksek olmasıdır. Bir sporcuya göre altın madalya kazanmaktır. Bir anneye göre ahlaklı, başarılı, güzel çocuklar yetiştirmektir. Biz hem bir anneyiz hem de seramikle, bir sanat dalıyla uğraşıyoruz. Bizim de en büyük başarımız ürettiğimiz ürünlerin hemen hemen öncelikle Kayseri'de, sonra bütün dünyada mutfakta yerlerini alması. Şu andaki aklımla baştaki gülümsere ne söylerdim? Belki de tek başıma olmadığım için, çok zorlukla karşılaşmadığım için, kooperatifçiliğin ne olduğunu, ne anlama geldiğini bildiğimiz için, birlik beraberlik içinde olduğumuz için, o yüzden çok bir geçmişteki gülümsere çok söylenecek bir söz yok. Yani birlikle her şeyin olabileceğini söylerdim. İçinin rahat olmasını söylerdim. Ve nihayetinde böyle de oldu. Üretmek çok güzel. Yani ben kendim lise mezunuyum. Hayata çok erken atıldım. Çocuklarım büyüdü. Ama sürekli bir üretme merakı vardı bende. Yani ürettiğimiz takdirde var olacağımızdan, ürettiğimiz zaman kıymetleneceğimize her zaman ben inandım. Gerçekten de öyle. Ürettikçe daha çok çevrem oluştu. Ürettikçe kazanmaya başladım. Kazandıkça etrafıma daha çok faydalı olmaya başladım. Öncelikle aileme. O bakımdan en büyük tavsiyem hanımlara, üretmekten vazgeçmesinler. Her zaman üretsinler. Ürettiklerinde her zaman değerli olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Efdim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Efdim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Efdim aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz.

Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer.
14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı? Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün.
2: Mimsin'de meydana gelen kazada araç devrildi. Yapımı süren Kartal Katlı Kavşağı'nda vinç yan yattı. Olayda iki kişi yaralandı. Altınoluk'ta yangın çıktı. Talas ilçesinde Sayar Caddesi 13-17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatıldı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle 15-18 yaş grubuna müebbet veya ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Kayseri Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon 275 bin yolcuya hizmet verdi.
1: Bugün.
3: Nöbetçi Eczaneler.
4: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
3: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısı geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: Mevsim içimden.
4: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde 1000'i aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir deftere sahipti.

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fasıl'da kavalla ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuvar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde atlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz, hatıra, güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından, bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa Mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, Balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behi Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardı.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştu.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: bakan gözler kör olsun.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
2: ...38 saniyede bugün.
3: Mimsin'de meydana gelen kazada araç devrildi. Yapımı süren Kartal Katlı Kavşağı'nda vinç yan yattı. Olayda iki kişi yaralandı. Altınoluk'ta yangın çıktı. Talas ilçesinde Sayar Caddesi 13-17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatıldı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle 15-18 yaş grubuna müebbet veya ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Kayseri Havalimanı 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon 275 bin yolcuya hizmet verdi.
2: ...38 saniyede bugün.
4: Nöbetçi Eczaneler.
5: Atalay Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 231 06 33. Bilal Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 04 07. Çilingir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 09 65. Hande Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 502 20 12. Haseki Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 83 83.
4: Nöbetçi Eczaneler.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal Katlı Kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal Katlı Kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Ana Lig voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları Koordinesi'nde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.